İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Kurban ibadeti. Kurbanın Kur'an'dan delili, Kevser suresindeki Tesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes emridir. Sünnetten birçok delillerinden birisi şudur. Müslim, Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güzel boynuzlu, beyazı siyahından fazla, alaca iki koç kurban etti. Besmele çekip tekbir getirdikten sonra, ayağını kurbanın iki yanına koyup, ikisini de kendi elleriyle kesti. Kurban, belli vakitte, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, Allah-u Teala'ya manevi yakınlık niyetiyle kesilen kurbanlık hayvandır. Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Onun için kurbanı diri olarak tasadduk etmekle, yani sadaka olarak vermekle Müslüman vacip borcundan kurtulamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat senesinde yaptığı veda haccında 100 deve kurban ettiler. Bunlardan dünyada yaşadığı sene sayısınca olanını, yani 63 tanesini bizzat kendi elleriyle kesmişler, kalan 37 tanesini de Hazreti Ali radıyallahu anh'a havale edip ona kestirmişlerdir. İnsanların ihtiyaçları için her gün yeryüzünde yüz binlerce hayvan kesiliyor. Fakat bunlardan yalnız halleri, vakitleri yerinde olanlar istifade edebiliyor. Kurban Bayramı'nda ise Allah-u Teala rızası için bir kısım hayvanlar kesiliyor. Bunların etlerinden, derilerinden muhtaçlar da istifade ediyor. Şahsi menfaat yerine âmme menfaati oluyor. Dolayısıyla kurban kesilmesi Müslümanlığa mahsus pek insani bir fedakarlık demektir. Kurban kesilmekle kesilen hayvanların sayısı pek artmış olmaz. Belki kurban kesildiği günlerde kasapların kestiği hayvanların sayısı azalır. Kendi zevkleri için her gün binlerce hayvanın kesilmesini görmeyenlerin, senede bir defa Allah-u Teala rızası için bir kısım hayvanların fakirlerin faydalanması uğruna kurban olarak kesilmesini çok görmeleri, doğrusu büyük bir düşüncesizliktir. İbni Abidin Zade Muhammed Alaaddin, Üç Boyutuyla İslam İlmihali, sayfa 487.

Sana çok dürüst bir şey söyleyeceğim. Bazı yaralar görünmüyor. Kırık bir kol görünüyor. Alçıya alınıyor. İyileşiyor. Ama ruhun yarası görünmüyor. Kimse görmüyor. Sen bile bazen görmüyorsun. Ama hissediyorsun. Her sabah o ağırlıkla uyanıyorsun. Her gece o his seninle yatıyor. Ve en acı olanı şu. O yara zamanla iyileşmiyor. Aksine içeriye işliyor. Ve zamanla seni şekillendiriyor. Kararlarını etkiliyor. İlişkilerini etkiliyor. Allah'la olan bağını etkiliyor. İbn Arabi şöyle söylüyor. Ruhun yarası bedenin yarasından çok daha derindir. Beden yarasına merhem sürülür ve geçer. Ama ruh yarasına ancak Allah'ın merhameti dokunabilir. Ve o merhamet kapısını bilmeden açamazsın. Bugün o kapıyı birlikte açacağız. 7 sır, 7 kapı. Ve her kapıda Allah'ın seni bekleyen şifası. Hazırsan başlayalım. 1. sır. Yaranı inkar etme. Gör ve isimlendir. Sana çok temel bir şey söyleyeceğim. İyileşmenin ilk adımı. Yaranın varlığını kabul etmek. Bu çok basit görünüyor. Ama inanılmaz zor. Çünkü biz yaralarımızı görmek istemiyoruz. Görmek acıtıyor. Görmek yüzleşmeyi gerektiriyor. Ve yüzleşmek değişmeyi gerektiriyor. Ve biz değişmekten korkuyoruz. O yüzden örüyoruz, bastırıyoruz, meşguliyetle örtüyoruz, gülümsemeyle kapatıyoruz. Ben iyiyim diyoruz. Geçti diyoruz. Önemli değildi diyoruz. Ama geçmedi. Hala orada, hala kanıyor. Sadece görünmez bir yerde. İbn Arabi şöyle söylüyor. Allah bir yarayı ancak önce kulun onu görmesiyle iyileştirir. Çünkü görmediğin şeye merhem süremezsin. Yara gizli kaldıkça şifa da gizli kalır. Şimdi dur ve içine bak. Orada ne var? Belki çok eski bir acı var. Yıllar önce birinin söylediği bir söz. Ve o söz hala içinde duruyor. Hala sızlıyor. Belki bir ihanet var. Güvendiğin birinin seni bıraktığı an. Ve o an içinde donmuş halde bekliyor. Belki bir kayıp var, kaybettiğin biri ya da kaybettiğin bir şey ve o boşluk hala dolmamış. Belki en derinde, kendine olan bir yara var. Yetmedim, başaramadım ve o ses, seni en çok yıpratan ses, hangisi olursa olsun, onu gör ve isimlendir. Çünkü ismi olmayan şey, ele alınamaz, tedavi edilemez ve bırakılamaz ama isim verdiğinde. O şey artık seni yönetemiyor. Sen onu yönetmeye başlıyorsun. Ve Allah o görme anında devreye giriyor. Çünkü Allah kulunun kendini görmesini çok seviyor. O bakış dürüstlüğün en saf hali. Ve Allah dürüstlüğü seven kuluna şöyle diyor. Gördün. Şimdi gel. Şimdi sana dokunacağım. Bugün şunu yap. Bir kağıt al. Ve o yaranın adını yaz. Sadece yaz. Kimseye göstermek zorunda değilsin. Sadece sen ve o kağıt ve o yazma anı, iyileşmenin ilk adımı. 2. sır. O yarayı Allah'a götür. Kimseye değil, Allah'a. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Yaranı gördün, isimlendirdin. Peki şimdi ne yapacaksın? Çoğumuz şunu yapıyoruz. Birini anlatıyoruz. Arkadaşa, aileye, terapiste, sosyal medyaya. Anlatmak bazen hafifletiyor, paylaşmak bazen rahatlatıyor. Ama dikkat et, eğer o yarayı Allah'a götürmeden sadece insanlara anlatıyorsan, o yara iyileşmiyor, sadece dolaşıyor. Bir insandan diğerine, bir sohbetten diğerine ve her anlatışta biraz daha büyüyor. Çünkü insan sana sempati verebilir. Ama şifa veremez. İnsan seni dinleyebilir. Ama içine giremez. İnsan seni anlıyor gibi yapabilir. Ama yaranın gerçek derinliğini bilemez. Sadece Allah biliyor. İbn Arabi şöyle söylüyor. İnsan yarasını Allah'a götürdüğünde iki şey olur. Birincisi Allah o yaranın tüm hikayesini zaten bildiğini kuluna gösterir. İkincisi o bilinmişlik hissi
yaranın yarısını iyileştirir. Çünkü insan en çok anlaşılmak ister ve Allah'tan daha iyi anlayan yoktur. Allah'tan daha iyi anlayan yoktur. Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Allah'a götürmek, namaz kılmak demek değil sadece. Allah'a götürmek, o yarayla birlikte Allah'ın huzuruna oturmak demek. Ve şöyle demek, ya Rabbi, bu bende, yıllardır bende. Kime anlatsam anlamadı, kendim de tam anlamıyorum. Ama sen biliyorsun, sen görüyorsun ve ben şimdi sana getiriyorum. Al bunu. Ben taşıyamıyorum artık bu dua. Süslü değil, uzun değil ama çok derin. Ve Allah o duayı çok seviyor. Çünkü o dua tam bir teslimiyetin ifadesi. İmam Gazali şöyle söylüyor. Allah kulunun kelimelerinden değil, kalbinden işitiyor. Ve kalp ne zaman en açık konuşur? Yara taşırken konuşur. Acı çekerken konuşur. Ve o acıyla Allah'a gelen kalp, Allah'a en yakın kalptir. Sen şu an o acıyla Allah'a en yakın olabilirsin. Şimdi sana çok pratik bir şey söyleyeceğim. O yarayı Allah'a götürmenin 3 yolu var. Birincisi, secdede götür. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu andır. Ve o anda alın yere değdiğinde, bütün o yük o yere dökülüyor. Secdeye git ve sadece ağla. Kelime bulmak zorunda değilsin, sadece ağla. Allah'a en güzel dua. İkincisi, gece götür. Gecenin son 1/3'ü Allah'ın kullarına en yakın olduğu an. Ve o anda uyanıp sadece şunu söyle. Ya Rabbi, buradayım, yaralıyım ve sana geldim. Bu kadar yeterli. Üçüncüsü, Kur'an ile götür, Kur'an aç ve şifa ayetlerini oku. Özellikle şunu oku. Elif, lam, mim. Allah'tan başka ilah yoktur. O diridir, o kayyumdur. Ve o ayeti okurken hisset. O kelimelerin içindeki şifayı hisset. Çünkü Kur'an sadece okunmak için değil, hissedilmek için ve hissedildiğinde. O yara üzerine en güzel merhemi koyuyor. İmam Rabbani şöyle söylüyor. Allah'a götürülen yara Allah'ta kalır. İnsana götürülen yara geri döner. Çünkü insan o yarayı taşıyacak güçte değildir. Ama Allah her yarayı taşır ve taşıdığını iyileştirir. Allah taşıdığını iyileştirir. Bugün o yaranı Allah'a götür. Secdede, gecede ya da Kur'an'la hangisi sana kolay geliyorsa ama götür ve hisset. Allah'ın o yarana nasıl dokunduğunu hisset. Üçüncü sır, affetmek senin şifandır. Onların değil. Şimdi çok ağır ama çok gerekli bir konuya geldik. Affetmek, o kişinin haklı olduğunu söylemek değil. Affetmek, o kişiye bir hediye vermek değil. Affetmek, o kişiyle barışmak zorunda olmak değil. Affetmek, senin kalbini o kişiden kurtarmak. Çünkü affetmediğin her insan kalbinde bir yer kaplıyor. Ve o yer kapandıkça kalbinin geri kalanı da daralıyor. Nefes alamıyorsun, genişleyemiyorsun, daralma içinde. Allah'ın merhametini tam hissedemiyorsun. İbni Arabi şöyle söylüyor. Affetmemiş kalp zindandır. Ve o zindanın mahkumu affetmeyen değil, affedilemeyen de değil. O zindanın mahkumu affetmeyenin kendisidir. Çünkü o kalp sürekli o acıyı taşıyor. Sürekli o kişiyi içinde yaşatıyor. Ve sürekli tükeniyor. O zindanın mahkumu affetmeyenin kendisidir. Şimdi dur ve düşün, içinde kim var? Kimi affetmedin? Kimin adını duyunca içinde o sızı başlıyor? Kimin yaptığını düşününce o ağırlık geliyor. O kişi belki çok haksızlık yaptı. Belki gerçekten çok acı verdi. Tamamen haklısın. Ama şunu bil.
O kişi şu an rahat uyuyor olabilir. Seni düşünmüyor bile olabilir. Ama sen her gece o acıyla yatıyorsun. Her sabah o ağırlıkla kalkıyorsun. Kim daha çok acı çekiyor? Ve işte bu yüzden affetmek senin için. Affetmek o kişiyi serbest bırakmak değil, kendini serbest bırakmak. İmam Gazali şöyle söylüyor. Affeden insan, Allah'ın bir sıfatını taşıyan insandır. Allah afuvdur, çok affedicidir. Ve kul affettiğinde o ilahi sıfatı taşımış olur. Ve o sıfatı taşıyan kalbe Allah özel bir nur indirir. O nur iyileştirir, temizler ve genişletir. Allah o kalbe özel bir nur indirir. O nur senin şifan. Ama şunu da söyleyeyim, affetmek bir anda olmuyor ve olması gerekmiyor. Affetmek bir karar ve o kararı verdikten sonra yavaş yavaş hissediliyor. Bazen o kişiyi düşündüğünde hala o his geliyor. Bu normal. Affetme kararın değişmedi. Sadece his henüz geçmedi. Ve her gün o kararı yenile. Ya Rabbi, o kişiyi affetmeye karar verdim. Hala zor geliyor. Ama sen bana o gücü ver. Ve Allah o niyeti görüyor. Ve yavaş yavaş o hissi alıyor. Şimdi sana çok önemli bir şeyi söyleyeceğim. Affetmesi en zor olan bazen başkası değil. Bazen kendimiziz. Yaptığımız hatalar, kaçırdığımız fırsatlar, söylediğimiz sözler, verdiğimiz kararlar. Ve biz kendimizi en çok affetmekte zorlanıyoruz. Allah affetti ama ben affetmiyorum kendimi diyoruz. Ve o af vermeme en derin yarayı açıyor. İmam Rabbani şöyle söylüyor. Allah kulunu affettiğinde o kulun da kendini affetmesi gerekir. Çünkü Allah'ın affını kabul etmemek, Allah'ın rahmetini küçümsemektir. Ve o küçümseme kulun kalbini karartır. Ve kararan kalp şifayı alamaz. Allah'ın affını kabul etmemek, Allah'ın rahmetini küçümsemektir. Bugün kendini affet, o hatayı, o kararı, o söylediğin sözü, o kaçırdığın fırsatı. İçinden şunu söyle, Ya Rabbi, hata yaptım. Sen affettin. Ben de affediyorum kendimi. O an geçti. Ben bugün varım. Ve bugünden itibaren farklı olacağım. Ve o cümle, o tek cümle, içindeki en derin yarayı sarmaya başlıyor. Çünkü affetmek, hem başkası için hem kendin için, Allah'ın merhamet kapısını aralayan en büyük anahtarlardan biri. Dördüncü sır, şükür bir ibadet değil. Bir şifa aracı. Sana çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. Şükür yaraları iyileştiriyor. Ve bunu ilk duyduğunda içinde bir direnç oluşuyor. Biliyorum, yaralıyım, acı çekiyorum. Ne için şükredeceğim diyorsun. Ama dur, şükrü yanlış anlıyoruz. Şükür her şeyin güzel olduğunu söylemek değil. Şükür acının olmadığını iddia etmek değil. Şükür yaranı görmezden gelmek değil. Şükür şu, yara var, acı var. Ama bunların yanında başka şeyler de var. Ve o başka şeyleri görebilmek ve o görebilme her şeyi değiştiriyor. İbn Arabi şöyle söylüyor. Şükür kalbin gözünü açar. Ve gözü açılan kalp sadece yarayı değil, yaranın yanındaki nimetleri de görür. Ve o nimetleri gördükçe yara küçülür. Nimet büyür. Ve büyüyen nimet yarayı sarar. Sarar ve iyileştirir. Şimdi şunu düşün. Hayatında en ağır yaranı taşıdığın dönem hangisi? Ve o dönemde. Tamamen karanlık mıydı her şey? Büyük ihtimalle hayır. O dönemde bile bir nefes alıyordun. Bir lokma yiyordun. Bir sabah güneş doğuyordu. Belki birisi seni arıyordu. Belki küçük bir iyilik geliyordu beklenmedik bir andan. Ama sen o küçük şeyleri göremiyordun. Çünkü yaranın acısı çok yüksek sesle konuşuyordu. Şükür o sesi kısmak. Ve o ses kısıldığında.
diğer şeyler duyulmaya başlıyor. İmam Gazali şöyle söylüyor: şikayet acıyı büyütür, şükür ise acıyı küçültür. İkisi de aynı acıya bakıyor. Ama biri onu büyüteçle görüyor, diğeri ise gerçek boyutuyla görüyor. Ve gerçek boyutunda görülen acı her zaman sandığımızdan küçük çıkıyor. Gerçek boyutunda görülen acı her zaman sandığımızdan küçük çıkıyor. Peki nasıl şükredeceksin? Sana çok somut bir pratik vereceğim. Her gece yatmadan önce sadece 3 şey yaz. Bugün yaşadığım en küçük güzellik ne? Bugün fark ettiğim en küçük nimet ne? Bugün Allah'ın bana dokunduğunu hissettiğim bir an var mıydı? Ve o 3 şeyi yaz, küçük olsun, sıradan olsun, fark etmez. Bugün güneş yüzüme vurdu, yaz. Bugün sıcak bir içecek içtim, yaz. Bugün biri bana güldü, yaz ve bu liste. Her gece büyüyor ve büyüdükçe içindeki o karanlık yavaş yavaş küçülüyor. Çünkü karanlıkla ışık aynı yerde duramıyor. Biri büyürse diğeri küçülüyor. Ve şükür o ışık. Hazreti Ali şöyle söylüyor: nimetleri say. Çünkü sayılan nimet çoğalır. Ve çoğalan nimet yaranın üstünü örter. Ve örtülen yara zamanla iz bırakmadan iyileşir. İz bırakmadan iyileşir. Şimdi sana çok derin bir şeyi anlatmak istiyorum. Şükrün en zor hali, en güçlü hali. Yaranın kendisi için şükretmek. Bu çok ileri seviye ve çok zor ama mümkün. O yara sana ne öğretti? Belki sabır öğretti, belki merhamet öğretti, belki Allah'a yakınlaşmayı öğretti, belki kendin hakkında çok şey öğretti ve o öğretiler. Belki o yara olmadan gelmezdi. Ve işte o farkındalık, en derin şükür. Ya Rabbi, bu yara acıttı ama beni büyüttü, sana yaklaştırdı ve beni ben yaptı. Bunun için şükrediyorum ve o şükür Allah'ın merhamet kapısını en çok aralayan şükür. Sen o hikmeti gördün mü? O yaranın içindeki hikmeti. Bugün onu aramaya başla. Ve bulduğunda şükret. Çünkü o şükür. Sadece yarayı iyileştirmiyor. O şükür. Seni dönüştürüyor. 5. sır: sabır beklemek değil, İyileşmenin kendisi. Sabır hakkında çok yanlış bir şey biliyoruz.

pasif değil. Gerçek sabır aktif, dişini sıkıp oturmak değil, yaranla birlikte yürümek. İbn Arabi şöyle söylüyor, sabır Allah'ın kuluna verdiği en büyük ilaçtır. Ama o ilaç yutulmaz, yaşanır. Ve yaşandıkça içine işler. Ve içine işledikçe yarayı sardığını hissedersin. Sabırsızlık ise o ilacı dökmektir. Ve dökülen ilaç iyileştiremez. Sabırsızlık o ilacı dökmektir. Sen şu an o ilacı yutabiliyor musun, yoksa döküyor musun? Şimdi gerçek sabrın nasıl yaşandığını konuşalım. Birincisi, sabır günlük yaşanır. Büyük bir sabır kararı vermek zorunda değilsin. Hayatımın sonuna kadar sabredeceğim demek zorunda değilsin. Sadece bugün sabret. Sadece bu saati sabret. Bazen sadece bu dakikayı sabret. Ve o küçük sabrın zamanla büyüyor. Ve büyüyen sabır yarayı sarıyor. İmam Gazali şöyle söylüyor. Sabır birikerek büyür. Tıpkı damla damla biriken suyun zamanla deniz olması gibi. Her sabırlı an bir damla. Ve o damlalar biriktikçe. İçinde öyle bir güç oluşur ki artık o yara seni yönetemez. Sen onu yönetmeye başlarsın. Sen onu yönetmeye başlarsın. Ve bu çok büyük bir dönüşüm. İkincisi, sabır şikayetsizlik değil. Bunu çok net söylemek istiyorum. Sabretmek, acını inkar etmek değil. Sabretmek, acını Allah'a söylememek değil. Hazreti Eyyub aleyhisselam sabrın sembolü olarak bilinir. Susmadı, şikayet etmedi diyoruz. Ama şöyle dedi. Ya Rabbi, bana bu sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hem acısını söyledi, hem Allah'a güvenini söyledi. İkisi bir arada. İşte gerçek sabır bu. Acını söyle ama Allah'a güvenini kaybetme. İkisi aynı anda var olabiliyor. Ve o ikisi bir araya geldiğinde Allah devreye giriyor. Üçüncüsü, sabır hareketsizlik değil. Çok önemli bir şey bu, sabretmek. Olduğun yerde durmak değil, sabretmek. Yaranla birlikte yürümeye devam etmek. Sen yaralısın. Evet. Ama yaralı insan da yürüyebilir. Yavaş yürür. Zorlanarak yürür. Ama yürür. Ve her adım. Hem seni ilerletiyor, hem yaranı iyileştiriyor. Çünkü hareketsiz kalan yara derinleşiyor. Ama yürüyen insanın yarası yavaş yavaş kapanıyor. İmam Rabbani şöyle söylüyor. Allah sabreden kulunu yürütür. Yürüyen kuluna yol açar. Ve yol açtığında o kulun önünde şifa kapıları belirir. Ama oturan kulun önünde o kapılar açılmaz. Çünkü kapıya gitmek lazım. Kapı sana gelmez. Kapıya gitmek lazım. Sen o kapıya gidebilir misin? Yaranla birlikte gidebilir misin? Dördüncüsü, sabır yalnız taşınmaz. Bu çok önemli. Biz sabrı genellikle yalnız taşıyoruz. İçime kapanıyorum. Kimseye söylemiyorum. Tek başıma taşıyorum. Ama sabır paylaşıldığında hafifliyor. Kim ile paylaşacaksın? Güvendiğin bir insan ile. Ama daha önemlisi, Allah'la. Her gün o yaranı ve o sabrı Allah'a götür. Ya Rabbi, bugün de sabrettim. Zor oldu ama sabrettim. Devam etmem için bana güç ver. Ve Allah o duayı duyuyor. Ve güç gönderiyor. Hazreti Ali şöyle söylüyor. Sabrı Allah'tan iste. Çünkü sabır Allah'ın bir hediyesidir. Ve o hediyeyi isteyen kula Allah cömertçe verir. Ama istemeyene vermez. Bugün sabrı iste. Sadece şunu söyle. Ya Rabbi, sabır ver. Devam etmek için güç ver. Ve yaramı iyileştir. Ve o istek. Allah'ın merhamet kapısını aralıyor. Altıncı sırda, duanın yarayı nasıl sardığını konuşacağız. Altıncı sır, dua sadece istemek değil, bir şifa seansı.

çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Dua etmek, sadece Allah'tan bir şey istemek değil, dua etmek. Allah'ın huzuruna oturmak ve o oturuş. Tek başına bir şifa. Şöyle düşün, çok ağır bir yük taşıyorsun ve o yükle birlikte bir kapıya geliyorsun. Kapıyı çalıyorsun ve içeriden en güçlü, en bilge, en seven biri çıkıyor. Ve diyor ki, gel, otur, anlat. Ben dinliyorum ve sen anlatıyorsun, her şeyi anlatıyorsun ve o dinlerken. İçinde bir şeyler çözülüyor, o yük biraz hafifliyor, o sıkışma biraz açılıyor. Dua tam olarak bu. Allah o kapıda seni bekliyor. İbn Arabi şöyle söylüyor, dua kalbin Allah ile konuşmasıdır. Ve o konuşma başladığında yara susturmaya başlar. Çünkü yara ancak yalnızlıkta bağırır. Allah ile konuşan kalp yalnız değildir. Ve yalnız olmayan kalpte yara sustukça iyileşir. Kelimeler bulunmuyor. İçi boş hissediyor. Allah nerede diye soruyor. Ve dua etmek yerine susup kalıyor. Bu çok tanıdık bir his ve bu hissedildiğinde insanlar suçluluk duyuyor. Dua edemiyorum. Allah benden uzak mı? Ben mi yanlış yapıyorum? Hayır. Yara bazen sesi kesiyor. Bu normal. Ama şunu bil. O suskunluk içinde bile Allah seni duyuyor. Çünkü Allah sadece kelimeleri değil, kalbin halini de duyuyor. Ve o hal, o suskunluk içindeki o yara, o da bir dua. İmam Gazali şöyle söylüyor, Allah kulunun söyleyemediklerini de işitiyor. Çünkü kalp konuşur, dil bazen susar ama kalp hiç susmaz ve Allah o kalbin dilinden anlayan yegane varlıktır. Kalp hiç susmaz. Senin kalbin şu an ne söylüyor? Onu Allah duyuyor. Peki duayla nasıl şifa bulunur? Sana çok somut şeyler söyleyeceğim. Birincisi, şifa duasını yap. Kur'an'da Hazreti Eyüp aleyhisselamın duası var. O çok ağır bir yara taşıdı. Ya Rabbi, bana bu sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, sadece bu. İki cümle, acını söyledi ve Allah'ın merhametine sığındı. Ve Allah o duayı duydu ve iyileştirdi. Sen de bu duayı yap, kendi derdini söyle ve Allah'ın merhametine sığın. İkincisi, secdede kal. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu andır ve o yakınlıkta yara en çok iyileşiyor. Secdeye git ve sadece kal. Kalkma, uzun süre kal ve o uzun secdede, hiç farkında olmadan, içinde bir şeyler çözülüyor. O ağırlık kalkıyor, o sıkışma açılıyor. Çünkü o anda yük yere dökülüyor. Kelimenin tam anlamıyla, alnın yere değdiğinde, o yük yere akıyor ve kalktığında, biraz daha hafif kalkıyorsun. Hazreti Ali şöyle söylüyor, secdeden kalkan insan düştüğünden farklı kalkar. Çünkü secde insanı boşaltır. Ve boşalan insan Allah'ın nurunu alabilir. Ve o nur onu doldurur. Ve dolu insan yarasını taşıyabilir. Ve taşıdıkça iyileşir. Ve dolu insan yarasını taşıyabilir. Üçüncüsü, İsmi Azam ile dua et. Allah'ın en büyük isimleri var. Ve o isimlerle yapılan dua çok güçlü. Ya Şafi, ey şifa veren, ya Latif, ey en ince işleri en güzel şekilde yapan, ya Rahman, ey sonsuz merhamet sahibi. Bu isimleri zikrederken sadece tekrarlama. Her ismin arkasındaki Allah'ı hisset. Ya Şafi derken, bu ismi taşıyan Allah şu an bana bakıyor ve şifa vermek istiyor. Ve sadece benim açmam gerekiyor o kapıyı. Ve o his, o farkındalık. Duayı çok farklı bir yere taşıyor. Dördüncüsü, başkaları için dua et. Bu çok sürpriz bir şey. Sen yaralısın ve başkaları için dua edeceksin. Ama şunu bil,
başkaları için yapılan dua sana geri dönüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kişi kardeşi için gıyabında dua ettiğinde, bir melek ona şöyle der, sana da aynısı verilsin, sana da aynısı verilsin. Sen başkasının şifası için dua ediyorsun ve melek sana da aynı şifayı diliyor. Ve o dilek, Allah'ın huzurunda, bugün birinin adını tut ve onun şifası için dua et, samimiyetle dua et ve izle. İçinde ne kadar değiştiğini izle. İmam Rabbani şöyle söylüyor. Başkası için dua eden kul, kendi derdini unutur. Ve kendi derdini unutan kul, o derdin üzerindeki gücünü kırar. Ve gücü kırılan dert erir. Ve eridiğinde yara kapanmaya başlar. Bugün başkası için dua et ve hisset. Kendi yaranın nasıl eridiğini hisset. 7. sır, Allah'ın merhametine teslim ol. İşte en büyük şifa kapısı. Yolculuğun son durağına geldik ve bu durak, en önemli durak. Çünkü önceki 6 sırrın hepsi. Bu 7. sırra hazırlık. Yaranı gördün, Allah'a götürdün, affettin, şükrettin, sabrettin, dua ettin. Ve şimdi son adım teslim ol. Teslim olmak, yenilmek değil, teslim olmak, vazgeçmek değil. Teslim olmak, umursamamak değil. Teslim olmak şu, kendi gücünün sınırını görüp, o sınırın ötesini Allah'a bırakmak. Ve bu, insanın yapabileceği en güçlü şey. İbn Arabi şöyle söylüyor, teslim olan kul, en güçlü kuldur. Çünkü o kul, kendi gücünü Allah'ın gücüyle birleştirmiştir. Ve Allah'ın gücüyle birleşen insanın önünde hiçbir yara duramaz. Hiçbir karanlık duramaz. Hiçbir ağırlık duramaz. Allah'ın gücüyle birleşen insanın önünde hiçbir yara duramaz. Şimdi sana çok dürüst bir şey soracağım. Neden teslim olamıyorsun? Çoğu insanın cevabı şunlardan biri. Ya kontrol etmek istiyorum. Her şeyin nasıl iyileşeceğini bilmek istiyorum. Ne zaman geçeceğini bilmek istiyorum. Ya da korkuyorum. Ya iyileşmezse, ya hep böyle kalırsa, ya Allah beni bırakırsa, ya da layık değilim hissediyorum. Bu kadar yaptım ama hala şüphe var içimde. Allah beni gerçekten iyileştirir mi? Bu 3 engel. Teslimiyetin önünde duruyor ve şimdi bu üçünü tek tek kaldıralım. Birincisi, kontrol ihtiyacı. Sen her şeyi kontrol etmek istiyorsun. O yarayı kontrol ederek iyileştiremedin. Yıllardır kontrol etmeye çalıştın ve hala orada. Belki de kontrol etmeyi bırakmanın zamanı geldi. İmam Gazali şöyle söylüyor. İnsan kontrolü bıraktığında ilk önce boşluk hisseder. Çünkü o kontrol yanılsaması insana sahte bir güvenlik veriyordu. Ama o boşluğa Allah giriyor. Ve Allah girdiğinde o sahte güvenliğin yerini gerçek huzur alıyor. Bugün bir şeyi bırak, sadece bir şeyi, o yaranın nasıl iyileşeceğini ya da ne zaman iyileşeceğini. Bırak, Allah'a ver ve de ki, Ya Rabbi, nasıl iyileşeceğini sen bil, ne zaman iyileşeceğini sen bil. Ben sadece güveniyorum ve o bırakış çok büyük bir rahatlama getiriyor. İkincisi, korku. Ya iyileşmezse korkusu, bu korku çok insani ve çok anlaşılabilir. Ama şunu düşün, Allah şimdiye kadar seni bıraktı mı? O en karanlık gecende, o en ağır anında, o en yalnız hissinde, Allah orada değil miydi? Belirsiz de olsa, görünmez de olsa ama oradaydı ve şimdi de orada. Hazreti Ali şöyle söylüyor, Allah'tan korkan kul, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan kul, en özgür kuldur. Çünkü o korku zinciri kırıldığında, insan gerçek anlamda yaşamaya başlar. O zinciri kırmak için şunu yap, Allah'ın geçmişte sana olan lütuflarını say, bir kağıda yaz ve o listeye bak ve içinden şunu söyle, bu lütufları gönderen Allah.
Şimdi de beni bırakmaz. Bu kesin. Üçüncüsü, layık değilim hissi. Bu belki en tehlikeli engel. Çünkü bu his şunu söylüyor. Allah beni iyileştirmez. Çünkü ben buna layık değilim. Ve o his tamamen yanlış. Allah'ın merhameti layık olana gelmiyor. Allah'ın merhameti muhtaç olana geliyor. Ve sen şu an muhtaçsın. Ve bu yeterli. İmam Rabbani şöyle söylüyor. Allah kulunu günahına göre değil, ihtiyacına göre merhamet eder. Ve ihtiyacı en büyük olan, en çok merhamete layık olandır. Sadece şunu söyle. Ya Rabbi, layık değilim, biliyorum. Ama muhtacım. Ve senin merhametin her şeyin üzerinde. Bana da dokunur mu? Ve Allah o duaya şöyle cevap veriyor. Evet, dokunur. Ve işte teslimiyetin özü bu. Layık olmadığını bile bile Allah'ın merhametine sığınmak ve o sığınış en büyük şifa kapısını açıyor. Şimdi sana çok özel bir şey anlatmak istiyorum. Teslim olan insan ne hissediyor? Bir hafiflik var. O taşıdığın yükün omuzlarından kayması gibi. Bir genişlik var. Göğsün sanki açılıyor. Nefes almak kolaylaşıyor. Bir sükun var. O fırtına durmuyor. Ama sen artık o fırtınanın içinde değilsin gibi hissediyorsun. Ve bir sıcaklık var. İçinde. Açıklanamaz. Ama gerçek. İşte bu. Allah'ın merhametinin teslim olan kalbe dokunuşu. Ve bu his bir kez hissedilince. Hiç unutulmuyor. Çünkü o his dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamıyor. İbn Arabi şöyle söylüyor. Teslim olan kalbe Allah'ın merhameti bir yağmur gibi iner. Ve o yağmur her yarayı ıslattır. Her kuru yeri canlandırır. Ve zamanla o yağmurla sulanan topraktan hiç beklenmedik çiçekler çıkar. Yara olan yerden güzellik çıkar. Acı olan yerden hikmet çıkar. Ve karanlık olan yerden nur çıkar. Bu senin hikayenin de olabilir. O yara olan yerden güzellik çıkabilir. Ama önce teslim olmak lazım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Nasihat. Ey kardeşlerim! Sizi tehlike bekliyor. Oranın bir günü 50.000 yıldır. O gün bir ürperme ve bir heyecan günüdür. O gün insanın sonunun geldiği gündür. O gün kıyamet günüdür. O gün hasret ve nedamet günüdür. O gün büyük bir gündür. O gün insanların, alemlerin Rabbi huzuruna divan duracağı gündür. O gün münakaşa günüdür. O gün muhasebe günüdür. O gün soruşturma günüdür. O gün zelzele günüdür. O gün bağırıp çağırma günüdür. O gün hak günüdür. O gün saçın sakalın dökülme günüdür. O gün kabirden çıkma günüdür. O gün insanın önden gönderdiğini görme günüdür. O gün insanın kandırıldığını anlama günüdür. O gün amellerinin karşılığını görmek için insanların bölük bölük meydana çıkarıldığı gündür. O gün bir kısım yüzler bembeyaz, bir kısım yüzlerde simsiyahtır. O gün bir dost diğer dostuna faydalı olamaz. O gün hiç kimsenin hilesi kendisine fayda getirmez. O gün baba oğluna faydalı olamaz. Keza oğul da babasına bir fayda temin edemez. O günün şerri her yana yaygındır. O gün zalimlerin uydurdukları yalan fayda vermez. Onlara lanet vardır. Onlara kötülük evi vardır. O gün her nefis kendisiyle mücadele eder. O gün emziren ana emzirdiği çocuğu unutur. Hamile kadınlar çocuklarını düşürürler. O gün insanları sarhoş olarak görürsün. Halbuki onlar sarhoş değiller. Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 59-60. Pratik fıkhi bilgiler. Sual: dövme yaptırmak caiz mi? Cevap: caiz değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Buhari Müslim.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

alınlardan alınlara geçen peygamberlik nuru. Hazreti Havva, Hazreti Şit aleyhisselama hamile kalınca, alnında parıldamaya başlayan nur, Hazreti Şit'i doğurduğu zaman onun alnına geçmişti. Adem aleyhisselam bundan, Hazreti Şit'in kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştı. Şit aleyhisselamın alnında parlayan peygamberlik nuru zevcesine, oğlu Enuş doğduğu zaman Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kaynan'ın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçip durmuş ve nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a, ondan da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber Mekke'ye gelir, orada Allah'a ibadete koyulur, kendisi ve yanında bulunanlar vefatlarına kadar orada kalırlardı. Nitekim Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhümüsselam ecmain Mekke'de vefat etmişlerdir. Bunların kabirleri Zemzem kuyusuyla Hacerül Esvet rüknü arasındadır. Zemzemle rükün arasında 70 peygamber, diğer bir rivayete göre de hacca gelip vefat eden peygamberlerden orada 99 peygamber gömülüdür. Ayet-i kerimede, "O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret" buyrulur. Burada zikredilen ulul azm sahibi peygamberler, rivayete göre Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir hadis-i şerife göre de peygamberlerin seyitleri de Nuh, İbrahim, Musa, İsa aleyhümüsselam ecmain ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere 5'tir. Hazreti Peygamber ise bu 5'in seyyididir. Kıyamet gününde de Adem oğullarının seyyidi odur. Öncekilerin ve sonrakilerin kıyamet gününde hamd sancağı ona verilecektir. O gün peygamberlerin imamı, hatibi ve şefaat sahibi o olacak ve bütün peygamberler onun sancağı altında toplanacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Cilt 1, Sayfa 12-68.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-dereceter rafi'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah Efendimiz'i sevmek. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ruhen ve itikaden sevmek lazımdır. Allahu Teala'ya gerçek kul olmak isteyenler onun muhabbetinde yarışmakta, en yüce makamı onun sevgisinde bulmakta, bu aşkla ölmeyi şehadet mertebesinden üstün bilmektedirler. Bu sevgi mümin için ruhun gıdası, kalbin nuru ve hayatının gayesi ve bütün saadetin anahtarıdır. Bu hayati gıdadan mahrum olanlar manen ölüdürler. Kalplerinde bu muhabbet nuru yanmayanlar manen karanlıkta batmışlardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi imana kuvvet, basirete nur, amellere ihlas, yüce hal ve makamlara basamaktır. Onun sevgisi dünyada velilik, kabirde dirilik ve mahşerde gölgelik verir. Onun sevgisiyle cennet yolu açılır. Bu iksirden mahrum olanlar bu dünyada ebter ve ahirette de erzeldirler. Allah Celle Celaluhu onu sevmeyi sallallahu aleyhi ve sellem yüce kitabında emretmiştir. Ey Resulüm de ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, karılarınız, soylarınız, kazandığınız mallar, geçersiz olmasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler, size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah Celle Celaluhu'nun emri azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe Suresi 24. Ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyururlar: beni evladınızdan, babalarınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe hiçbiriniz iman etmiş sayılmaz. Buhari, yani kamil mümin olmaz. Resulullah'ı sevmek, ancak onu insanların en büyüğü olarak bilmek ve inanmakla, ona en büyük tazim ve saygıyı beslemekle mümkündür. Onu sevmek, yolunda yürümek ve mübarek ruhlarına bol bol salatu selamları okumakla, kabri şeriflerini her fırsatta ziyaret etmekle, mübarek isimlerini tazimle söylemek ve isminin geçtiği zamanlarda ona salavat getirmekle mümkündür. Onu sevmek sallallahu aleyhi ve sellem, yasak ettiği şeylerden ölümden kaçar gibi sakınmakla, onun güzel ahlakıyla ahlaklanma ve bu ahlakı aile efradına da vermekle, iki cihana saadet kaynağı olan ve ona nazil olan kitaba, Kur'an'a sarılmakla mümkündür. Mehmet Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Akaidi, sayfa 149.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım,

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Sabrın çeşitleri ve önemi. Sabır, zamanın getirdiği musibetlerden can sıkıcı bir musibete karşı olursa bu, kalp genişliği diye isimlendirilir. Ki gönül darlığı, pişmanlık ve sıkıntı bunun karşıtıdır. Eğer sabır bir sözü gizleme hususunda olursa, bu kitmanu nefs diye adlandırılır, bu kimseye de ketum denilir. Eğer sabır, malın azlığına karşılık oluyorsa, kanaat diye isimlendirilir ki, bunun zıddı açgözlülüktür. Allahu Teala bütün bu kısımları bir araya getirerek hepsine birden sabır adını vermiş ve şöyle buyurmuştur: darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve müttakilerin ta kendileri bunlardır. Bakara Suresi 177. ayet. Kaffal rahmetullahi aleyh, sabır, insanın kötülüğün elemini hissetmemesi ve bunu çirkin görmemesi şeklinde değildir. Çünkü bu imkansızdır. Sabır, ancak nefsi feryadu figanı ortaya koymamaya hamletmektir. Kişi hüznünü içine atıp, kendisini onun emarelerini dışarı vurmaktan alıkoyunca, her ne kadar o kimsenin gözünde yaş belirip rengi değişse de, bu kimse sabretmiş olur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ilk çarpma esnasındadır buyurmuştur. Bu böyledir. Çünkü başlangıçta kişiden, kendisi sebebiyle sabredenlerden sayılamayacağı bir hal zuhur edip, sonra da sabrederse, bu teselli olmak diye isimlendirilir ki, bu da mutlaka yapılması gereken bir husustur. Çünkü Hasan el-Basri, rahmetullahi aleyh, insanlara devamlı feryadu figan etmekle mükellef kılınmış olsalardı, buna güç yetiremezlerdi demiştir. Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Fahruddin Errazi, Tefsir-i Kebir Mefatihul Gayb, Cilt 4, Sayfa 87-88. Pratik Fıkhi Bilgiler. Sual: abdest aldıktan sonra giyilen meste ayrıca meshetmek gerekir mi? Cevap: Hanefi mezhebine göre mesler, ayaklar yıkandıktan sonra abdestliyken giyildiğinde, tekrar abdest alınıncaya kadar üzerlerine meshetmek gerekmez. Ancak abdesti bozulan kişi, yeni bir abdest alacağı zaman mest üzerine mest yapar. Mevsili, El İhtiyar, Cilt 1, Sayfa 90-91.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
2: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

Allahu Teala'nın kudretinin sinekteki tezahürü. Bir böcek uçarken saniyede ortalama birkaç yüz defa kanat çırpar. Hatta kanatlarını saniyede 600 defa çırpabilen böcekler bile vardır. Bir saniyede bu kadar hareketin olağanüstü bir hassaslıkla yapılması, bunun teknolojik olarak taklit edilmesini imkansız kılmaktadır. Nitekim Kaliforniya Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Michelle Dickinson ve arkadaşlarının meyve sineklerinin uçuş tekniğini ortaya koyabilmek için geliştirdikleri robot, meyve sineğinin 100 katı büyüklüğünde ve sineğin kanat hızının ancak binde biri hızla kanat açıp kapama hareketi gerçekleştirebilmektedir. Üstelik her 5 saniyede bir kanat hareketi yapan robot sineğin bu hareketi için 6 ayrı motor kullanılmaktadır. Meyve sinekleri uçmak için birden fazla aerodinamik özellikten yararlanır. Mesela kanatlar bir vuruş meydana getirdiğinde arkasında girdaplı, komplike bir hava dalgası bırakır. Kanat geri dönerken de bunu dümen suyu gibi dalganın içinden geçirerek daha önce kaybettiği enerjisinin bir kısmını yeniden devreye sokar. Saniyede 200 kez kanat çırpan 2,5 milimetrelik meyve sineğinin uçmasını sağlayan kas, diğer bütün böceklerin uçuş kaslarının arasında en güçlüsü olarak nitelendirilir. Ayrıca sineklerde kanatların yanı sıra sahip oldukları keskin gözler, denge için kullandıkları ufak arka kanatlar ve kanatların zamanlanmasını ayarlayan alıcılar gibi daha pek çok detayda yaratılışındaki mükemmelliği göstermektedir. Sinekler milyonlarca senedir bu aerodinamik kurallardan yararlanarak uçmaktadır. Günümüzde en gelişmiş teknolojileri kullanan bilim adamlarının bile sineklerin uçuş tekniklerini tam olarak açıklayamamaları Allahu Teala'nın kudretinin apaçık delillerinden biridir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Hac Suresi 73. Ayet.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 39 39 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

zor günler yaşıyordu Mekke. Tevhidin kalesi olan Kabe putlarla doldurulmuştu. Putperestlik inancıyla insanların zihinleri, kalpleri, inançları ve ahlakları paramparça olmuştu. İnsanların zihinlerinde ve kalplerinde yaşanan bu parçalanmışlık sosyal hayatlarına da sirayet ediyordu. Kalpleri birbirine ısındıracak, zihinleri birleştirecek ayet-i kerimeler indikçe Mekke ahalisi hak ile batıl arasında saflarını belli etmenin eşiğindeydi. O insanlardan birisi de Beni Nevfel bin Abdülmenaf'ın halifi olan Ya'la bin Ümeyye'ydi. Ebu Halef ve Ebu Safvan künyeleriyle de anılan Ya'la bin Ümeyye radıyallahu an, Bedir gazvesinde müşrik ordusuna çok sayıda kurbanlık deve bağışlayan babası Ümeyye, kardeşi Seleme ve kız kardeşi Nefise ile birlikte Mekke'nin fethi sırasında İslamiyet'i kabul etti. Huneyn, Taif ve Tebük gibi savaşlara iştirak eden Ya'la radıyallahu an, Allah Resulü'nün vefatından birkaç ay önce üstlendiği idari görevleri Hazreti Osman radıyallahu an döneminin sonuna kadar sürdürdü. Allah Resulü'nün Yemen valisi Bazan'ın ölümü üzerine veda haccının ardından Yemen'e gönderdiği yöneticiler arasında Ya'la radıyallahu anh da yer aldı ve ilk defa Cenet'e amil tayin edildi. Bu görevinin yanı sıra Ya'la bin Ümeyye radıyallahu anh San'a valisi Eban bin Said'in yardımcılığı görevini de yürütüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının akabinde Medine'ye dönen Eban'ın yerine geçen Ya'la bin Ümeyye radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Havlan'da ve Yemen'in diğer bölgelerinde cereyan eden Ridde savaşlarına komuta etti.

0: Ya'la radiyallahu anh, Hazreti Ömer radiyallahu anh ve Hazreti Osman radiyallahu anh devirlerinde yeniden Yemen valiliğine getirildi. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın zamanında Necranlı Hristiyanları Arap Yarımadası'nın dışına sürmek gibi stratejik bir görev icra etti. Görevi esnasında haksızlık yaptığı gerekçesiyle yapılan bir şikayet üzerine Medine'de bir süreliğine bekletildi. Yapılan tahkikatın ardında haksızlık yapmadığı ve masum olduğu anlaşılınca görevine iade edildi. Ya'la radiyallahu anh, Hazreti Osman radiyallahu anh'ın evinin kuşatılması esnasında yardım için yola çıktıysa da Medine'ye varamadan halifenin şehit edildiğini öğrendi ve halifenin intikamını almak isteyenlere katılmak amacıyla Mekke'ye gitti. Burada toplanan kuvvetlerin donatımına büyük katkıda bulundu. Cemel vakasında önemli rol oynadı. Vakaya adını veren Asker adlı deveyi kendisi satın alıp Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın emrine verdiği gibi orduya katılanların kullanması için yüzlerce deve ve yüz binlerce dirhem tahsis etti. Cemel vakasındaki yenilginin ardından Mekke'ye kaçan Ya'la radıyallahu anh daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında yer aldı. Hicretin 37. senesinde vuku bulan Sıffın Savaşı'na Hazreti Ali radıyallahu anh'ın safında katıldı. Mekke'de yaşadığı dönemde fetvalar da veren Ya'la radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi şerif rivayetlerinde de bulunmuştur. Yemen'de valilik yaptığı süre zarfında mektuplara tarih atma uygulamasını başlatan Ya'la bin Ümeyye radıyallahu anh, ölüm tarihi konusunda bir belirsizlik olsa da hicretin 60. yılına kadar yaşadığı düşünülmektedir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.
1: Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin.

de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
5: En uygun.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
9: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Nida Radyo Nida.
10: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
5: Nida Radyo Nida.
4: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
11: En uygun.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
14: Huzurun sesine kulak verin.
13: Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükretmeyi ve rızasına kavuşabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bugün yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, buyruluyor ki, ey kardeş, bilmiş ol ki cennet üç kişiye aşıktır. Müminlere selam vererek güler yüz gösterenlere, cömert olup halka ve bütün mahluklara yemek yedirenlere, Kur'an-ı Azim'i okuyup kendisini onun hükümlerine tabi kılanlara. Evet, cennet bu üç zümreye aşıktır, müştaktır. Bunun hem izahı hem de ispatı mümkündür. Zira Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ona hakkıyla ve layıkıyla tabi olanlar, onun bütün hükümlerini gereği gibi yerine getirenler gerçek iman sahipleridir. Ehli iman ise ehli cennettir. Cennetin bahası iman, anahtarı tevhid, dereceleri de kulluktur. İki cihanda da kulluk, yani abdiyet derecesinden ulu ve yüce hiçbir derece yoktur. Onun içinde cennet fazl-ı ilahi iledir buyruluyor. Ey imanı başlarına düşünme nimeti, haya dolu gözlerine ibret devleti, bağış ve ihsan buyrulan, hakka talip ve rıza ilahiye ragıp olan hak yoldaşlarım. Bilmiş olunuz ki ilkbahar mahşer gününe misaldir. Dikkat ve ibretle bak, ölü toprak bağrında gizlediği tohumun nüvivesini nasıl meydana getiriyorsa, İsrafil aleyhisselam surunu ikinci defa üflediği zaman da, kabirlerinde yatan mevtalar da, zîruh olanlar da, baharda filizlenen bitkiler gibi yerden zuhura getirecektir. İlkbaharda kara topraktan fışkıran nebatlar misali, insanlar da kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerinde toplanacaklardır. Yasin suresinin 32-33. ayet-i cellelerinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, yaratılanların hepsi muhakkak toplanıp huzurumuza getirilecektir. Onlar için ölü gibi kurumuş yeryüzünü, kudretimizi ve ölüleri de dirilteceğimize de delalet eden bir alamettir ki, yağmur yağdırarak hayat verir ve o ölü topraktan çeşit çeşit hububat çıkarırız da yiyip dururlar. Kıymeti dinleyenler, insanlar kabirlerinden üç sınıf üzere haşrolunacaklardır. Birinci sınıf peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Bu zevat-ı alişan, kara topraktan çıkan bitkiler gibi başlarından toprakları silkeleyerek kalkacaklar, emirlerine tahsis olunmuş cennet bineklerini hazır bulacaklar, cennet elbiselerini giyerek buraklara binecekler, cennet nimetleriyle taltif olunacaklar. Müjdeci melekler kendilerine diğer cennet nimetlerini de tebşir edecekler ve muhteşem bir kafile halinde ve büyük bir saltanat ve debdebe ile arşın gölgesinde toplanacaklardır. Orada iltifat-ı ilahiyeye nail ve mazhar olacaklar ve kendilerine ihsan buyrulan altın, gümüş, zümrüt vesaire gibi kıymetli madenlerden hazırlanmış ve süslenmiş kürsülerine oturarak emri ilahiyeye ve fazl-ı kerem-i sübhaniyeye muntazır bulunacaklardır. Hazreti Ömer-i Faruk radıyallahu anh, Seyyidül Ebrar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklen, arşın gölgesinde başka gölgelenecek bir yer bulunmayacak olan kıyamet günü, arşın gölgesinde ağırlanacak yedi sınıfı şu veç ile beyan buyurulmuştur. Birinci sınıf İmam-ı Adil, yani adil hükümdarlar, emir ve padişahlar. İki, genç yaşından itibaren Allah-u Teala'ya ibadet edenler. Üç, kalpleri mescitlere bağlı olan ve Allah-u Teala'ya ibadet etmeye doyamayan,
bir ibadetten sonra diğerine başlayan, yani kısaca aşık-ı billah olan kutlu ve mutlu kişiler. 4. Allah için birbirlerine muhabbet edenler, Allah için sevdiklerini ziyarete gidenler, Allah için buluşup Allah için ayrılan, Allah için birbirini seven hak yolcuları. 5. Issız ve tenha yerlerde Allah-u Teala'yı unutmayarak daima zikredenler, O'nun haşyetiyle gözyaşı dökenler, O'nun aşk ve muhabbetiyle ağlayan aşıklar. 6. Servet ve asalet sahibi, zengin, güzel bir kadının gayrimeşru buluşma teklifini Allah korkusu ve zina kaygısı ile reddeden muttakiler. 7. Allah için gizlice sadaka veren ve bunu herkesten gizleyen, hatta sağ eliyle verdiğini sol eline bile göstermeyen ve bu suretle riyadan kaçınan muhlisler. Habib-i Edib-i Kibriya'nın hepsinden önce adil hükümdarları sayması elbette boşuna değildir. Zira bir hadis-i şeriflerinde de adalet mülkün temelidir buyurmuşlardır. Adil hükümdarların ülkelerini ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden devlet reislerinin makamı kıyamet günü arşın gölgesi olacaktır. Bu zevat-ı kiramın dünyadaki makamları ise mensup oldukları milliyetlerin tarihlerinin şanlı sayfelerinde ariflerin ve kendileri gibi adil önderlerin hak ve hakikate gönül vermiş bütün insanların gönüllerinde. Adil olanlar nasıl ki hayırla, rahmet ve minnetle yad edilirse, zalimler de lanet ve nefretle anılacaklardır. Yalnız dünyada lanet ve nefretle anılmakla da kalmayacaklar, yarın ahirette cehennemin en derin yerine, ateşin en şiddetlisine atılacaklardır. Evet, o şiddetli günde adil hükümdarlar arşın gölgesinde izzet ve ikram ile ağırlanırken, zalimler de kızgın güneş altında, beyinleri kafatasları içinde kaynayarak, gözleri yuvalarından uğramış şaşkın, bitap ve perişan, korku içinde akıbetlerini bekleyeceklerdir. Adil devlet reisleri Allah-u Sübhanehu ve Teala tarafından taltif olunurlarken, zalimler zebanilerin pençelerinde sürüklenerek cehenneme götürülecekler. Yürümeye takat ve mecalleri kalmadığından dizleri üstüne çökmüş, bitkin ve bütün bedenleri tiril tiril titreyecekler, ağlayıp inleyecekler ama hallerine acıyan bulunmayacak ve üstelik kendilerine ''Hani sen büyük adamdın, karşına gelenleri tepeden süzer, kimseye ağız açtırmaz, önüne gelene zulmeder, birçok masumları ezer ve kahrederdin. Merhamet dileyenlere alaylı alaylı bakar, onların o halleriyle eğlenirdin. Ne oldu şimdi sana? Neden titriyorsun? Haydi, ne duruyorsun? Çağırsana muhafızlarını, haykırsana senin için can veren fedailerine. Bakalım imdadına koşacak ve sana yardım edecek bulabilecek misin? Ne o, ağlıyor musun? Oysa bir zamanlar senin karşında gözyaşı dökenlere hiç acımaz, haklarındaki kararından asla caymazdın. Günün birinde öleceğini ve başına bu hallerin geleceğini söyleyenleri hiddet ve şiddetle kovar, bir saat adaletle hükmetmenin Allah-u Teala katında 60 yıl nafile ibadetten sevgili olduğunu haber verenlere güler geçer ve onları başından savardın. Eğer onları dinleseydin, ülkende milletine adaletle hükmetseydin, şu anda arşın gölgesinde alemlerin Rabbi tarafından bizzat ağırlanan adil hükümdarlar arasında bulunur, rahata, ebedi saadet ve selamete kavuşurdun. Yürü bakalım, şimdi yıllarca başkalarına tattırdığın azabı tatmaya, cehennemin korkunç alevlerini yutmaya hazır ol. Bugünlerin er geç gelip çatacağına iman etseydin, ülkeni adaletle yönetseydin, nefsinin ve şeytanın hevasına uymayarak doğru yolda gitseydin, bu hallere düşmez, bu azabı görmezdin. Oysa sen bugünlerin mukadder ve muhakkak olduğuna iman etmedin. Sana bahş ve ihsan buyrulan o fani makamın ebediyen elinde kalacağını, o gelip geçici saltanatın hep öyle sürüp gideceğini ve hiç elinden alınmayacağını sandın. Başkalarına hesap sorarken bir gün senin de hesaba çekileceğini hatırlamadın. Herkese keyfince ceza verirken
Günün birinde kendinin de cezalandırılacağını aklının köşesine bile getirmedin. Başkalarından farkı olmayan alalade bir insan olduğunu ve işgal ettiğin makamın Rabbinin bir ihsanından gayri bir şey olmadığını göz önüne getirmedin. Hiçliğini ve bir hiç olacağını dikkate almadın. Rabbine asi ve ülkenin halkına zalim oldun. Sonun ve sonucun işte bu cehennem azabıdır diyerek hakaret edeceklerdir. Zalimler o muhlik anda ellerini ısırarak ah ve feryat edecekler. Ömür boyu inkar ettiklerini ikrar etmek zorunda kalacaklar ve çok pişman olacaklar ama bu ikrarlarında, pişmanlıklarında kendilerine hiçbir yararı olmayacak. Zira ikrar etmek bu alemde gerektir. Pişman olmak bu alemde gerektir. Hakka ve hakikate gelmek bu alemde gerektir. Yevmi ceza dediğimiz o büyük ve korkulu günde herkes hesap ve mizana fiilen ve ahlaken kendisini uydukları, fiil ve hareketlerini taklit ettikleri kişilerin ardı sıra getirilecekler. Mesela yeryüzünde ilk katil Kabil'dir. Kadın ve kıskançlık yüzünden kardeşi Habil'i katletmiş ve babası Hazreti Adem Aleyhisselam'a karşı çıkarak kafir olmuştu. Hem cinslerini öldüren bütün katiller önlerinde Kabil olduğu halde divan ilahiye çıkarılacaklar. İlk katil onların önderi durumunda bulunacak ve kıyamet gününe kadar aynı suçu işleyenler onun peşinden geleceklerdir. Keza bütün zalimlerin önü sırada Firavun huzuru izzete getirilecek. Bu açıklamalarımızdan anlaşılmalıdır ki katillerin bayrağı Kabil'in ve zalimlerin bayrağı da Firavun'un elinde bulunacaktır. Buna mukabil sıddıklar davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh olacak ve sıddıkların bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Adiller davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh olacak ve adillerin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Haya sahipleri çağrılınca onların da imamları ve rehberleri Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh olacak ve haya sahiplerinin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Şehitlerin önderi Hazreti Hamza radıyallahu anh, mazlumların önderi ve imamı Hazreti İmam-ı Hasan ve Hazreti İmam-ı Hüseyin, yiğitlerin önderi Hazreti İmam Ali radıyallahu anh olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh'a "Ey Osman-ı Salih, bana dua ediyor musun?" iltifatıyla hitap buyurdukları cihetle haya sahibi salih müminler huzur izzete çağrılırken serveri enbiya tabi olan ümmeti Muhammed'den salihler gelsin denilecek. Ve bu kutlu ve mutlu kişiler Hazreti Osman radıyallahu anh'ın peşi sıra divan-ı ilahiye varacaklardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Huzur-u Hak da hesap vermeye herkes bu şekilde davet olunacak. Ve ey ehl-i sünnet, ey hanifiler, ey şafiler, ey malikiler, ey hanbeliler, ey hafız-ı Kur'anlar, ey müfessirler, ey muhaddisler, ey aşıklar, abidler, muttakiler davetinden sonra zalimler, katiller, sarhoşlar, zaniler, yalancılar, münafıklar sıra ile ve başlarında tabi oldukları kimseler bulunduğu halde bu fani alemde işlediklerinin hesabını vermek, mükafat veya cezasını görmek üzere mahkeme-i kübraya çağrılacaklardır. Evet, her zümre tabi olduğu imamın peşi sıra gelecek. Kazi Beyzavi imam kelimesinin kök olarak yani anne kelimesinden geldiğini söylemekte ve insanlara kabirlerinde ve mahşer yerinde ana isimleriyle hitap edileceğini kaydetmektedir. Halkın kabirlerinde ve mahşer yerinde bu şekilde çağrılmalarının hesaba ve mizana bu nam ile davet olunmalarının sırrı Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhuma efendilerimizin yüce şan ve şereflerini mahşer ehline ilan eylemek ve Hazreti İsa aleyhisselamın kudretullah ile babasız olarak doğmuş bulunduklarını
beyan eylemek içindir demektedir. Ana isimleriyle hitap olunarak hesaba ve mizana çağrılmanın diğer bir sırrı da gayrimeşru olarak doğan çocukların mahşer ehli önünde mahcup duruma düşmekten kurtulmaları içindir. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Gençliklerinden itibaren vakitlerini ibadet ve taatle geçirenler, Habib-i Edib-i Kibriya'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevdikleri arasındadır. Zira Fahri Alem Efendimiz, Allah Celle Celaluhu gençliğinde ibadet edeni ve yaşları kemale erdikten sonra yanlışlıklardan dönerek yaptıkları günah ve isyana tevbe edenleri ve salih amel işleyenleri sever. Ben de gençlerin de ibadet edenleri ve sonradan yaptıkları günahlara pişman olarak tevbe edenleri severim buyurmuştur. İbadete doymayan aşık-ı sadıkların makamları arşın gölgesidir. Allah için ve Allah yolunda birbirini seven müminlere öyle yüce bir makam, bahş ve ihsan buyurulacaktır ki, onların bu makamlara eriştiklerini görenler, bu zevat hangi nebi veya hangi rasuldür diye sormaktan kendilerini alamayacaklar ve onlara, bunlar ne nebi ne de rasul değillerdir. Bunlar ümmeti Muhammed'den Allah için birbirini sevenlerdir denilecektir. Yevmi cezada hafız-ı Kur'an olanlara ve ahlak-ı hamide sahibi bulunanlara bahş ve ihsan buyurulacak nimetlerin haddi ve hesabı yoktur. Evlatlarını hafız-ı Kur'an olarak yetiştiren ana ve babaların başlarına öyle bir taç konacaktır ki şevkinden güneşin ışığı kararacaktır. Hafız-ı Kur'an olanların ana ve babalarına İltifat-ı Rabbani ve İhsan-ı Samedani bu derece olursa, hafız-ı Kur'an olup ahlak-ı hamide sahibi olanlara ikram buyurulacak nimetlerin ne kadar yüce ve üstün olacağını sizlerin irfan ve ihsanına terk ederim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, ümmetimin en şereflileri hamili Kur'an ve hafız-ı Furkan olanlardır buyurmuşlardır ki, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, saadet ve bahtiyarlarına nail olanlara tevcih buyrulan bu rütbe-i Muhammedi, dünya ve ahirette kafi ve vafidir. Hafız-ı Kur'an olanlar ahlak-ı Muhammediye ile tahalluk eder ve hamil bulundukları Kur'an-ı Kerim'e hürmetkar ve riayetkar olurlarsa, dünya ve ukbada en yüce izzet ve rifate mazhar olacakları, basiret ehli için güneş gibi ayandır. Muhterem ihvan-ı din-i mübin, kıyamet günü öyle şiddetli ve dehşetli bir gündür ki, o günün haşyet ve azametinden peygamberler dahi dizleri üzerine düşecekler ve kendi nefeslerinden gayri kimseyi düşünemeyeceklerdir. Yalnız Habibi Hüda ve Şefii Ruzi Ceza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsini, evlat ve yalini ümmeti uğrunda feda etmeyi Allah-u Teala'dan niyaz edecektir. Bunun içindir ki Zat-ı Akdes-i Risalet penahilerine taraf-ı ilahiden şefaati kübra imtiyazı, bahş ve ihsan buyurulacak, asi ve günahkar ümmetine şefaat etmesine ruhsat verilecek ve ümmeti merhumesine şefaat edecektir. İki cihan serveri arşın önünde secdeye vararak ümmeti için tazarru ve niyaz eyleyince Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri lütfu keremiyle, ey Habib-i Edibim, mübarek başını secdeden kaldır. Niyazın kabul ve şefaatin indi ilahimizde makbul olmuştur. Seni razı edinceye kadar sana bahş ve ihsanda bulunacağımı vaat ettim. Ey Habibim, dilediğine şefaat edebilirsin buyurulacak. Duha suresinin 5. ayeti cellesi. Allah-u Sübhanehu ve Teala kıyamet gününün ehemmiyetine binaen mahşer gününü Kur'an-ı Azimülbürhan'ında 80 küsur isimle zikir ve beyan buyurmuştur. O müthiş gün, güneş insanlara çok ama pek çok yaklaştırılacaktır. Beyinler kafatasları içinde kaynayacak. Bazı kimseler dizlerine, bazıları göbeğine ve bir kısmı da boyunlarına kadar tere gark olacak. Arşın gölgesinden gayrı gölgelenebilecek yer kalmayacaktır. O korkunç gün, arşın gölgesinde biraz önce saydığımız 7 sınıf halktan başka kimse bulunamayacaktır. Bu gölgede bulunanlar hiç şüphesiz mahşerin şiddet ve dehşetinden etkilenmeyeceklerdir.
Mahşer ehli binbir mihnet, meşakkat, eza ve cefadayken bu yedi sınıf halk zevk ve safada olacaklardır. Bu kutlu ve mutlu kişilerin başında memleket ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden, ülkelerinde hak ve hukuk nizamını tam ve kamil manasıyla uygulayan adil hükümdarların, devlet reislerinin geldiğini biraz önce belirtmiştik. Bir rivayette bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl ve diğer bir rivayette de 70 yıl nafile ibadetten hayırlı olduğunu beyan buyurulmuştu. Bilindiği gibi nafile ibadet etmek, taraf-ı ilahiyeden emrolunmadan kulun Rabbine muhabbet ve sadakatiyle yaptığı ibadetlerdir. Bu kabil nafile ibadetlerin de kulu Rabbine yaklaştırdığını yine hadis-i şerif ile sabittir. Abbasi halifelerin ileri gelenlerinden Harun Reşit bir gün Behlül-i Dana Hazretlerinin yanına giderek kendisine nasihatte bulunmasını istirham eder. Behlül Hazretleri de halifeye sorar: "Ya Emirel Müminin, göklerde en çok bulunan nesne nedir? Yeryüzünde en fazla bulunan şey nedir?" Halife hiç düşünmeden cevap verir: "Göklerde en çok bulunan melekler, yıldız ve havadır. Yeryüzünde en fazla bulunanlar ise insanlar ve hayvanlardır. Yerin altında en çok bulunan da ölülerdir." Behlül Hazretleri acı acı gülerek itiraz eder: "Bilemedin ya emir," der. "Soruma doğru cevap veremedin. Göklerde en çok bulunan adil hükümdarların adaletle hükmetmelerinden hasıl olan sevaptır. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet ki sen de bu sevaba nail olabilesin." Mevhar-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl nafile ibadetten hayırlıdır" buyurduklarını duymadın mı? Ne mutlu o kişiye ki kendisine devlet verildi de o devleti adaletle idare etti buyurdu. Yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya seferine giderken orduyu Hümayun'un dinlenmesi için Belgrad'da konaklamıştı. Bir Sırp köylüsü Hakan'ın huzuruna çıkmak istedi. Mahiyetinde bulunanlar bu dileğini kabul etmeyince köylü bağırıp çağırmaya başladı ve hünkâr duyarak sebebini sordu ve meseleyi öğrenince Sırp köylüsünün de tebaasından olduğunu ve bu itibarla derdini dinlemekle mükellef bulunduklarını söyledi. Onu Padişah Hazretlerinin huzuruna götürdüler. Padişah ne istediğini sorunca, "Şevketli hünkârım," dedi, "öküzlerim çalındı. Zat-ı Hümayunlarından tazminini dilerim. Aciz bir tebaanız olarak size vergi ödüyorum. Malımı, canımı ve ırzımı koruyup kollamak görevi de size düşer." Kanuni Hazretleri gülümsedi ve köylüye, "Öyle anlaşılıyor ki uyumuş kalmışsın ve hırsızlar da bundan faydalanarak öküzlerini çalmışlar," deyip Sırp köylüsü, "Evet padişahım," dedi, "sultanımız uyumuyor ve tebaasının malını, canını ve ırzını koruyup kolluyor güvenciyle ben uyudum ve başıma bu iş geldi. Eğer şefkatli padişahımız da uyuduklarını bilseydim ben uyumaz ve hayvanlarımı çaldırmazdım." Sırp köylüsünün bu haklı beyanı üzerine Kanuni Sultan Süleyman, o hayvanların bedelinin fazlasıyla ödenmesini irade buyurmakla kalmayarak kendisine ayrıca teltif ve tatyip ederek yerine gönderdi. Evet, dünyanın dörtte üçüne tekabül eden dört kıtada biz devleti hak ve adaletle idare ettiğimiz müddetçe hükümran olduk. Zulüm ve haksızlıklar başlayınca yıkıldık. Dünya İslam hükümranının da zulüm ve haksızlıklarla yıkıldığını görmemek için gözden, anlamamak için de akıldan mahrum olmak lazımdır. Tarihimizin o parlak ve muhteşem devirlerine bakılınca görülür ki adil hükümdarlar halkın dertlerini dinler ve çare bulmaya çalışırlardı. Osmanlı padişahlarının sonsuz kudret ve selahiyetlerini İslam şeriatının padişahlık ehliyeti için koyduğu iki şart kısıtlamıştı. Padişah olmak için önce akil ve sonra adil olmak şarttı. Cinneti ve zulmü sabit olan tahttan indirildi. Padişahlara cülüs merasimlerinde ata binip inerken, saltanat kayığına girip çıkarken ve son devirlere kadar cuma selamlıklarından sonra
uğrun hayrola, ömrün uzun ola, yolun açık ola, saltanatına mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye alkış tutturulurdu. Hudutsuz kudret ve selahiyetlere sahip bir faninin hemen her vesileyle bu sesleri duyması ne kadar manalıdır. Mahrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Ne kimsenin metiyesini yapıyor, ne mazi ile hali mukayese ediyor ve ne de körü körüne geçmişe özeniyoruz. Yukarıda kıssasını naklettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanoğulları içerisinde en uzun saltanat sürmüş, 45 sene 11 ay 7 gün süren bu saltanatın 10 sene 3 ay 5 günü seferlerde geçmiş. 13 emsalsiz kazanmış, ülkesinin sınırlarını alabildiğini genişleterek 3 kıtada hüküm sürmüş. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Allah'a dönüş var ve mahşerde bütün yaptıklarının ve ettiklerinin hesabını veriş var. Bunun şuuruna varan bütün hükümdarlar, din ve mezhep, cins ve millet farkı gözetmeksizin bütün tebaasına tam ve kamil bir adaletle hükmetmişler. Ülkelerini ve milletlerini mutlak bir hukuk nizamı içinde yönetmişler. Akıllarının ermediği işlerde alimlerle, ariflerle istişare etmişler. Her türlü müşkillerini onlardan danışmışlar ve ekseriya çok ağır tenkitlere tahammül göstermişler. Nasihat istemekten utanmamışlar ve aldıkları nasihat ve tavsiyelerle hareket etmeyi şiar edinmişlerdir. Bundan dolayıdır ki dünyaları kadar elbette ve elbette ahiretleri de mamur olacaktır. Biraz önce Harun Reşit ile Behlül Dana Hazretlerinin hikayesine başlamış ve sözü Kanuni Sultan Süleyman'a getirerek o kıssamızı tamamlayamamıştık. Evet, Behlül Hazretleri sözüne devamla, ya Emirel Müminin, göklerde senin saydıkların da vardır ama onlar kadar, belki onlardan daha çok adaletle hükmeden hükümdarların bu adaletlerinden hasıl olan sevap vardır. Yeryüzünde de senin dediklerin elbette çoktur ama

Aleyhü'nün rızasına hasret ki böyle korkunç bir akıbete düçar olmayasın buyurdular. Kıymetli dinleyenler, dünyada keder iki kısımdır. Bunlardan birisi çirkin ve diğeri güzeldir. Eğer seni Rabbinden ayıran, sana Allah ve Resulullah'ın yolunu unutturan, ibadet ve taatten alıkoyan keder, mal, rütbe, makam, masa, kasa, kese, han, hamam, apartman gibi eğreti şeylerden ileri geliyorsa, bütün bu elden çıkıcı şeyler için kederleniyorsan, iyi bil ki sen şakisin. Ve böyle kaldığın müddetçe de şakilikten kurtulamayacağını sakın unutma. Eğer kederin ahiret ve ahiret alemiyle ilgili ise, son nefeste iman ile can verip veremeyeceğini seni kaygılandırıyorsa, mahşerde halinin nereye varacağını düşündürüyorsa, rıza-i ilahiyi nasıl tahsil edebileceğini hatırladıkça sana gözyaşı döktürüyorsa, ibadet ve taatini ve bütün amellerin hakka layık şekilde yapamadığın tasasını sana ilham ediyorsa, iyi bil ki sen saitsin. Ve bu çeşit kederin senin saadette olacağının delilidir. Kıymetli kardeşlerim, kendi kendinize bu muhakemeyi yapmanızı ve hükme varmanızı tavsiye ederek Behlül Dana Hazretleri'nin kıssasına devam ediyoruz. Behlül Hazretleri Harun Reşid'e hitaben devam etti. Ya Emirel Müminin, evet, yer altında en çok buyurduğunuz gibi ölüler vardır. Fakat onların sayısından daha çok dünya hayatında işledikleri kötülüklere pişman olup Allahsız ve ibadetsiz boşuna harcadıkları ömrü azizlerine hayıflanan ve bu sebeple maruz kaldıkları ilahi azaptan çok faydasız bir nedamet içinde feryat ve figanlar vardır. Bunların hepsi, ah biz ne yaptık, ömrü azizimizi boşuna geçirdik, hayat sermayesini yele verdik, ebedi saadeti ve ahiret sultanlığını kaybettik, yazık bize, vah bize diye ahu feryat ederler. Ve bu feryat ve figanları yerler altında yatan ölülerden çoktur dedi. Harun Reşit gafletle geçirdiği, isyan ve günahlarla yele verdiği ömür sermayesini hatırladı. Ahirette başına gelebilecekleri düşündü. Hepsine pişman olarak ve gözyaşı dökerek tövbe ve istiğfarla gönül kirlerini temizledi ve huzur içinde sarayına avdet etti. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları, bu ilimleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde, ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ey benzeri ve denge olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Nida Radyo Nida. Nida.
10: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
9: Nida. Radyo Nida.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
10: En uygun.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl. Allah'ım, senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.
1: Takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.

Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

0: Bir reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Nida Radyo Nida.
10: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
9: Nida. Radyo Nida.
3: Bursa, Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
10: En uygun.
0: Reklamları dinlediniz.

Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklara dedince Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselama salat ve selam olsun. Bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun keremli ehli beytine, güzide ashabına ve salih kullara selam olsun. Allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliklerini nasip buyursun. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları Rabbimizden diliyor. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden, kötülüklerden yine Rabbimize sığınıyoruz. Bütün ümmeti Muhammed olarak. Resul-i Ekrem Efendimizin saadetli hayatını ve şerefli ismini andığımız en sevgiliye programımıza Darül Erkam başlığıyla başlıyoruz. Darül Erkam, Hazreti Erkam genç bir sahabi ki ağırlıklı olarak sahabe efendilerimiz gençti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını dolayısıyla İslam'ı omuzlayan gençlerdi. Onlardan bir tanesi de Hazreti Erkam radıyallahu anh idi. Darül Erkam, Erkam'ın evi, İslam'ın ilk medresesi, İslam'ın açıktan tebliğine, ilanına kadar Resul-i Ekrem Efendimiz Erkam'ın evinde, yani has oda, Efendimizin İslam'ı sahabe efendilerimize öğrettiği ilk yer. İşte bugünkü başlığımız Darül Erkam olacak. Bu programın hayrını ve güzelliğini Rabbimizden temenni ediyoruz. Değerli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Darül Erkam'a girip İslamiyet'i orada yaymaya devam edişi başlığını atıyor Mustafa Asım Köksal hocamız İslam Tarihi isimli kitabında. İslam tarihinde Darül İslam diye anılan Darül Erkam, Ashab-ı Kiram'dan Erkam bin Ebil Erkam'ın Mekke'de Safa Tepeciği'nin yanında bulunan evi olup Kabe'nin arsası haremi içindeydi. Hatta bugün Bab-ı Darül Erkam kapısı var. O kapının olduğu alan. Kabe-i Muazzama'nın yani Harem-i Şerif'in içinde birçok kapı var. Kapılara isimler verilmiş ve bunlardan bir tanesi de Bab-ı Darül Erkam. Hazreti Erkam radıyallahu anh Efendimizin evinin olduğu alan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek evde gizlenir, yanına gelenleri orada İslamiyet'e davet ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ashabı Darül Erkam'da gizlice toplanırlardı. Çünkü İslam daha açıktan tebliğ edilmiyordu ve belki de tebliğin ilk adımı, ilk aşamasıydı. Resulullah aleyhisselatü vesselam yardımcılarını belirliyordu. Allah Teala'nın ona yönlendirdiği seçilmiş, yani ümmetin seçilmişleri birer birer o eve geliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara orada Kur'an-ı Kerim okur ve öğretirdi. Yine orada topluca namaz da kılarlardı. Yine altını çizmiş olalım, yarar vardır. Öğlen ve ikindi namazlarında farzda imamın açıktan okumaması, Fatiha'yı ve Zemmü Sure'yi açıktan okumamasının sebebi de sesin duyulmaması, gizli yapılan ya da gizlenen, açığa çıkarılmamış döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu devam ettirmiştir. Yüce Allah dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar 3 yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işini gizli yürütmüştür. Bu müddet içinde yanına gelenleri Allah'ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insanlar Darül Erkam'a girip Müslüman olmuşlardır. Darül Erkam, Darül İslam olarak seçilirken herhalde Kabe'nin arsası üzerinde yapılı ve Kabe haremine dahil bulunuşu, kalabalık bir çevrede oluşu, oraya giren, oradan çıkanların pek belli olmayışı, halk ile temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Darül Erkam'a girişi hadisesi ilk sıralarda Müslüman olanların Müslüman oluşu tarihlerine de esas teşkil etmiştir. Yani Darül Erkam'ın evinde Müslüman oldu. Darül Erkam'ın evinde ilk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girip halkı orada İslamiyet'e gizlice davete başlamasından önce Müslüman olmuştu denilerek tarih düşürülmüştür. Sahabe efendilerimizden bahsederken. Peki Darül Erkam'a ne zaman girildi ve orada ne kadar kalındığı meselesi? Yani 3 yıl diye şu an okumuş olduğumuz paragrafta 3 yıllık bir süre Efendimiz peygamberliğini ya da tebliğini gizli tutuyor. Ama bu gizli tuttuğu 3 yılın
ne kadarı Darül Erkam'ın evinde geçmiştir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Darül Erkam'a giriş sebebi olarak her ne kadar nübüvvetin 4. yılından itibaren başlayan mücadele devri içinde müşrikler tarafından yapılan baskı ve işkencelerin artırılışı ileri sürülmekte olup bu hususta müşahhas bir misal verilmek istenerek Mekke vadilerinden bir vadide Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bazı sahabilerle birlikte namaz kıldıkları sırada üzerlerine gelen müşriklerden bazı kimselerin Müslümanlarla münakaşaya ve hatta kavgaya tutuşmaları ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da eline geçirdiği bir deve çene kemiğiyle vurup onlardan birisinin başını yarması hadisesi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla birlikte Darül Erkam'da gizlenmek zorunda kaldığı açıklanırsa da, böyle bir açıklama yapılmış olsa da, Sa'd bin Ebi Vakkas'la namaz kılan sahabeler arasında bulunan Ammar bin Yasir'in Darül Erkam'a girildikten sonra Müslüman olduğu ve kendisinin Müslüman olmadan namaz kılmış olamayacağı göz önünde tutulursa, bu hadisenin Darül Erkam'a giriş sebebi olamayacağı açıktır. Evet, çeşitli sebepler ortaya sürülüyor. Darül Erkam'da neden toplanıldı? Buna sebep olan neydi? İşte dışarıda yaşanan sıkıntılar, meşakkatler midir? Tabi bunlar da ileri sürülmüş ama bunların ileri sürülen işte argümanların yanlış olduğunu ifade eden başka açıklamalar oluyor. Bu hususta Müslümanlar ve gayrimüslimler tarafından kitap ve ansiklopedilerde ileri sürülen görüşler de gerçeği aksettirmekten uzaktır diyor Mustafa Asım Köksal Hoca. Mesela İngilizceden Türkçe'ye çevrilen İslam ansiklopedisinde Springer ve Catania'ya dayanarak kaleme alınmış olan Erkam maddesinde Ömer'in ihtidasından biraz sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'ın evini bırakmıştır. Orada ne zaman ve ne kadar kaldığı kat'i olarak malum değildir. Fakat 615-617 seneleri arasında kalmış olması muhtemeldir. İbni Hişam el-Erkam'dan hiç bahsetmez. Taberi'nin bu vakadan haberdar olmasına göre İbni Hişam'ın da bilmesi icap ederdi. Taberi umumi tarihinde vakadan bahsederse de peygamberin hayatına ait fasılda bu noktaya temas etmez denilmektedir. İngilizce, Fransızca ve Almanca İslam ansiklopedilerine dayanılmak ve ilmi bir tahrir heyetince gerekli incelemeler yapılmak suretiyle Arapça olarak yazılıp yayınlanmış bulunan Dairetül Marifil İslamiye'nin Erkam maddesinde de şöyle geçiyor. Peygamberin mihnetli günlerinde emniyetli, davetini yapmaya elverişli ve yararlı bulduğu Darül Erkam'ı Hazreti Ömer'in Müslüman olması üzerine terk ettiği açıklandıktan sonra peygamberin bu eve ne sığındığı tarih ne de içinde kaldığı müddet hakkında bize tahkikli rivayetler zikredilmiş değildir deniyor. Bizim de yani Türkiye'de okuduğumuz kaynaklarda Erkam'ın evinde o gizlilik döneminde Erkam'ın evinde kalıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne diyelim işte heyetleri kabul ediyor ya da İslam'la şereflenecek olan sahabe efendilerimizi orada kabul ediyor. Müslüman olmuş olanlara orada inen ayet-i kerimeleri okuyor. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin İslam'la şereflenmesi, İslam'ın güç, kuvvet bulması ya da sebepler aleminde artık irşadı, tebliği, İslam'ı açıktan yayma döneminin başlaması o zamana denk geldiğinden dolayı da sanki artık Darül Erkam'dan bahsedilmiyor. Yani Darül Erkam vazifesini yapmış oluyor. Tabi bunu anlatırken Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz İslam'la şereflendi, çok güçlüydü, kuvvetliydi. Onun için de İslam artık açıktan tebliğ edildi gibi bir bakış açısı da yanlış olacaktır. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan daha cesaretli, şecaatli değildi. Yani Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz şecaatte de zirveydi, adalette de zirveydi, korkusuzlukta da zirveydi. Çünkü o bir peygamberdi ve Allah katında peygamberler korkmazdı Hazreti Musa aleyhisselama. Rabbül Alemin'in buyurduğu gibi yani benim katımda peygamberler korkmaz. Ve o peygamberlerin incisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sadece sebepler aleminde biz bir şeyler yaparken kuralına göre yapalım. Efendim mesela ilmi ihtisas yapmadan, hazırlığını bitirmeden, tamamlamadan öğrenci yetiştirme, talebe yetiştirmeye yönelen bir insan gibi bir hataya düşmeyelim diye her şeyi bir ölçü ve zaman içinde gerçekleştirilir.
İslam'ın açığa çıkmasını, açıktan tebliğ edilmesini Allah-u Teala'nın emir buyurmasında ve o bekleme döneminde Allah-u Teala bize bir şey öğretiyor. Yani belirli bir güç elde etmiş olması gerekiyor. Bu belki son damlaydı Hazreti Ömer radıyallahu anh. O son damla yerini buldu ve sonra da açıktan tebliğ başladı. Yani Hazreti Ali Kerimallahu Veşe yine şecaatte zikredilen büyük sahabe efendimiz, Ehl-i Beyt'in babası, o der ki öyle an oldu ki örneğin Huneyn'de biz Resulullah'ın arkasına gizlendik, saklandık. Öyle şiddetli savaşların öyle şiddetli anları olurdu ki biz Resulullah'ın arkasına saklanırdık. O ise nereye kaçıyorsunuz? Ben Muhammed'im. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ben Allah'ın Resulüyüm der. Bindiği merkebin üzerinde ayağa kalkardı. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yani kıyamete kadar gelecek bütün evliyanın, efendim enbiyanın bütün özellikleri baz alındığı zaman Efendimiz vasat bir insanın İslam'ı en iyi şekilde yaşayabilmesi için Allah Teala Peygamber Efendimiz'i onun gibi yaşattı. Bir kul olarak yaşadı, bir beşer olarak yaşadı. Miraca yükselen bir peygamber, Allah Teala'nın miraca yükselttiği bir peygamber. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yani 8 gün mü, 10 gün mü, 14 gün mü? O sıcakta deve üzerinde bir yolculukla ulaştı. Yani bir gece ansızın semanın katlarını geçen peygamber, haftaları aşan gün içinde Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Çünkü insanlığa bir örnekti ve ona tabi olacak ümmetinin yaşayabileceği bütün zorlukları nasıl aşması gerektiğini fiili olarak gösterdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğer cesaretten bahsedilecek olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yani perdesiz bir şekilde beşerin içinde cesaret hususunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kimse yaklaşamazdı. Ne Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha şecaatli idi, ne daha adildi, ne Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz'den daha edepliydi, haya timsaliydi, ne Hazreti Ali Keramallahu Veşe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha cesaretliydi, ne de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sadıktı. Ama Hazreti Ebu Bekir'de görünen sadakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı örneğini zirveleştirmiştir Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh adaleti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş, onu zirveleştirmiştir kendi dünyasında. Hakeza Hazreti Osman, Hazreti Ali Keramallahu Veşe Efendilerimiz. Onların örnekleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dı. Yani hiçbir zaman örnek alınan makamdan daha büyük olamaz. Örnek alınan daha büyüktür. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin İslam'da şereflenmesi, 40. Müslüman olarak anılması ki onun içinde de yani kadınlardan da İslam'da şereflenen vardı. Belki erkekler düşünülerek bu 40 ifadesi kullanılmıştır. Sadece İslam'ın açıktan tebliğine gereken süreye ulaşılmış olması. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu haşa ve kella Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i haşa küçültme yani çok mübalağa ediyoruz anlamında değil. Bir hakikat ifade etme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın makamını ve peygamberliğinin şerefine halel getirebilecek bir ifademiz olmasın diye bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Erkam'ın evi başlığımız buydu ama bir sonraki programda devam edeceğiz. Hepinize Allah-u Teala emanet ediyorum.

0: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e eşle

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yolla

0: Para düşme vakti. Radyo Nida Güvencesi ile Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Nida Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
7: Nida Radyo Nida.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.

hiç düşündün mü kıymetli kardeşim? Kalbinin o en derin köşesinin neden bazen bir türlü tatmin olmadığını, her şey görünürde yolundayken dahi ruhuna çöken o anlamsız sıkıntının, bedenini sarmalayan o isimsiz yorgunluğun sırrını hiç merak ettin mi? Gönül hekimi Gazali bu hali ne de güzel aydınlatır. İnsanın ruhu bazen konuşmaz, yalnızca daralır. Zira kalp kendisini en iyi bileni, asıl sahibini hatırdan çıkarmıştır.

Çünkü daralan bir kalp aslında çok daha büyük bir genişlemeye hazırlanıyordur. Bu içsel yolculukta Allah'tan ayrı düşmenin gönülde açtığı o ince sızıdan perde ruhumuzu örten perde ruhumuzu örten perdeleri bir bir aralayacağız. Göreceksin ki her adım ruhunun neden yorgun düştüğünü değil, o yorgunluğun sana fısıldadığı ilahi mesajı anlamanı sağlayacak. Ve sohbetimizin sonunda belki de tüm bu içsel dalgalanmaların bir kahır değil, seni ona çağıran latif bir davet olduğunu tüm benliğinle hissedeceksin. Çünkü Gazali der ki, ruhun huzuru sebeplerin elinde değil, kalbin yöneldiği kudrettedir. Hazırsan kıymetli kardeşim, şimdi kalbimizin derinliklerine doğru o kutlu yolculuğa çıkıyoruz. Kıymetli kardeşim, gönül hekimi Gazali fısıldar ki, kalp yalnızca Allah'ı andığında sükunete erer. Ondan gafil kaldığı anda ise kasvetli bir gölgeye sarınır. Çünkü her birimizin mayası ilahi bir nur ile yoğrulmuştur. İçimizdeki o nurun ışığı zayıflamaya başladığında kalp de yavaş yavaş kararır ve ruh kendi içine çekilerek daralmaya başlar. İşte ruhundaki o daralma aslında içindeki o tarifsiz boşluğun fısıltısıdır. Bu boşluğu ne bu dünyanın geçici telaşları ne de en parlak başarılar teskin edebilir. Çünkü orası yalnızca ona ait olan, onunla anlam bulan mukaddes bir makamdır. Kalbin o en derinindeki sessizlik, ancak Rabbini unuttuğunda bir çığlık gibi yankılanır. Gazali, kalpteki bu huzursuzluğu, ruhun rotasından saptığını fısıldayan şefkatli bir pusula olarak görür. Ne vakit ki ibadetler birer yük gibi omuzlarına bindiğinde, ne vakit ki dudaklarından dökülen dualar gönlüne bir serinlik vermiyorsa, İşte o an kalp asıl kaynağından uzaklaşmış demektir. Gazali ne kadar manidar söyler. Allah'tan uzaklaşan kalp gölgesini yitirmiş bir ağaç misalidir. Manevi susuzluk onu içten içe kurutur. Belki de tam bu sıralar sen de dünyadan bir lezzet alamıyor, içinden taşan ve adını koyamadığın bir yorgunlukla boğuşuyorsun. Bil ki bu hal aslında kalbinin en derinlerinden sana yükselen bir yakarıştır. Beni asıl sahibime, beni ait olduğum yere geri döndür. Çünkü kalp, yüzünü Allah'a çevirmedikçe asla doymayacak, hiçbir limanda o mutlak ferahlığı bulamayacaktır. Rabbini anmak, boğulmak üzere olan bir ruhun aldığı o ilk hayat nefesi gibidir. Nitekim kelam-ı kadimde de buyurulduğu gibi, bilin ki kalpler, ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.

Gönül Sultanı Gazali bize öğretir ki, ruhun o aradığı sükunet, nefsin bitmek bilmeyen arzularına esir düşmüş bir kalpte asla yeşermez. Çünkü nefis, insanın önüne sonu gelmeyen bir seraplar silsilesi koyar. Bir hedefe ulaştığında, kulağına bir yenisini fısıldar. Asla doymak bilmez, asla yeter demez. İnsan bu aldatıcı döngüde kaybolduğunda, kalbi yavaş yavaş nefessiz kalır. Modern zamanların tükenmişlik dediği o derin yorgunluk, çoğu zaman bedenin değil, işte bu doymak bilmeyen nefsin açgözlülüğünün bir eseridir. Gazali bu durumu, çorak bir toprağa durmadan su dökmeye benzetir. Ne kadar verirsen o kadar fazlasını yutar, ama o topraktan asla bir huzur çiçeği bitmez. Nefsin bu doymak bilmeyen talepleri, insanı dünyaya çiviler ve ruhunu görünmez zincirlerle yorar. Zira insan, arzuladığı bir şeye kavuştuğunda anlık bir ferahlama duyar. Fakat hemen ardından ruhunda yeni ve daha derin bir boşluk hisseder. Bu sükuneti fani olanda aramanın ödediği manevi bedeldir. Gazali ne de hikmetli uyarır. Nefse her evet deyişin kalbinin üzerine bir kat daha karanlık örter. Gerçek esenlik nefsin o gürültülü sesinin kısıldığı yerde filizlenir. Çünkü nefis en büyük zaferlerini kazandığında bile ruh huzursuzdur. Zira onun asıl özlemi maddeye değil, manayadır. İnsan, ancak nefsin o ısrarcı gürültüsünden sıyrıldığında, kendi ruhunun o sakin sedasını işitebilir. Nefis seni aşağıya, dünyanın toprağına çekerken, ruh seni yukarıya, Allah'a davet eder. Bu iki zıt çağrı arasında kalmak, İnsanın en büyük içsel mücadelesidir. Gazali'ye göre bu mücadeleyi kazanan, görünürde dünyadan vazgeçmiş olsa da, hakikatte kendi özünü bulmuştur. İşte ruhunun daralmasının en derin sebeplerinden biri de, budur kıymetli kardeşim. Nefsin aldatıcı fısıltılarını, kalbinin sadık sesi sanmak. Yüzünü kalbine dön, çünkü onun pusulası daima Rabbini gösterir. Kıymetli kardeşim, gönül tabibi Gazali ne de güzel buyurur. İşlenen her bir günah kalbin aydınlığına düşen bir gölge gibidir. İnsan samimi bir nedametle ruhunu arındırmadıkça o gölge büyür, kalbi yavaş yavaş kendi içine kapatır ve sonunda kalp hakikatin nurunu sezemez olur. İşte o vakit insan baktığı her yeri karanlık, yaşadığı her anı anlamsız bulur. İçindeki huzur pınarı kurur, neşesi çekilir ve geriye sadece devasa bir boşluk kalır. Çünkü kalp günahların ağırlığıyla örtüldüğünde ne ilahi bir nur içeri sızabilir ne de edilen bir dua kendine yol bulabilir. Gazali'nin o sarsıcı tespitiyle kalbin aynası pas tutmuştur artık. Ve o ayna ezeli güzelliği yansıtma kabiliyetini yitirmiştir. İnsan bazen kendi kendine "Neden ruhum böyle daralıyor? Neden hiçbir şey gönlüme bir sevinç vermiyor?" diye fısıldar. Gazali bu sorunun cevabını dışarıda değil, kalbin en derinlerinde aramamızı söyler. Zira günah, yalnızca işlenen bir fiil değil, aynı zamanda ruh ile Rabbi arasına çekilen manevi bir perdedir. Söylenen her yalan, kalbe saplanan her kırıcı ok, gafletle geçen her an, o perdeleri biraz daha kalınlaştırır. Ve bu perdeler biriktiğinde insan, Allah'ın her an tecelli eden rahmetini göremez, hissedemez olur. Tıpkı gökyüzünü kaplayan kara bulutların, ardındaki güneşi gizlemesi gibi. Oysa rahmet güneşi her daim oradadır, lakin kalbin gözleri görmez olmuştur. Fakat Gazali, umudun kapısını asla aralık bırakmaz. Der ki, kalbin o zifiri karanlığını, ancak samimi bir tövbenin nuru aydınlatabilir. Tövbe, kalbin üzerine çekilen o paslı perdeleri bir bir kaldıran, ruhu özündeki o saf ışıkla yeniden buluşturan ilahi bir iksirdir. Çünkü Yaradan, pişmanlıkla kendisine dönen kullarını sevgiyle karşılar. İnsan, kalbini günahların kirinden arındırdıkça ruhu da nefes almaya başlar. O boğucu daralma, yerini göğü kucaklayan bir genişliğe bırakır. Kardeşim, belki de içi

içinde hissettiğin o karanlık, cezalandırıldığın için değil, ona dönmen için sana uzatılmış bir eldir. Kalbini tövbenin suyuyla yıka. O zaman göreceksin ki, ruhunun ışığı aslında hiç sönmemiş, sadece üzeri gafletin tozuyla örtülmüştür. Kıymetli kardeşim, gönül rehberimiz Gazali fısıldar ki, insan kalbini sebeplere demirlediğinde, ruhu kaçınılmaz bir yorgunluğa mahkum olur. Çünkü sebepler fanidir, kırılgandır. Allah ise ebedidir, sonsuz kudret sahibidir. Kul, umudunu sebeplere bağladıkça, hayal kırıklığı heybesini de sırtlanmış olur. Bir kalp, neticeyi kendi gücünde zannetmeye başladığı an, korkunun ve endişenin esiri olur. Çünkü insan, ruhunun en derinlerinde bilir ki, hiçbir şey tam manasıyla onun kontrolünde değildir. Gazali bu çaresizliği, ipini rüzgarın insafına bırakmış bir uçurtmaya benzetir. Rüzgar dindiği an, o uçurtma yere çakılmaya mahkumdur. İşte sebeplerin rüzgarı kesildiğinde, ruh da böyle daralır. Tevekkül, tam da o düşüş anında kalbi dimdik ayakta tutan o ilahi güçtür. Gazali tevekkülü körü körüne bir teslimiyetle karıştırmaz. Zira teslimiyet, bazen çaresizce boyun eğmektir. Tevekkül ise sonsuz bir kudrete sığınarak güvenmektir. İnsan, üzerine düşen her adımı atar, lakin kalbini onun rahmetine yaslar. Çünkü bilir ki, perdelerin ardındaki sonucu takdir edecek olan yalnızca O'dur. Bu yüzden sebeplere tutunan, kaybettiğinde yerle bir olur. Allah'a tutunan ise, en büyük kayıplarda bile ruhunda bir sükunet limanı bulur. Gazali'nin dediği gibi, tevekkül eden, kalbini sebeplerin o ezici ağırlığından azat eder. Kardeşim, ruhun daraldığında dışarıda bir sebep ararsın. Ama çoğu zaman o sebep sandığın şey, hakikatin önündeki bir perdedir. Allah seni o perdeyi vesile kılarak kendine çağırır. Yaşadığın her kayıp, karşılaştığın her engel, geciken her muradın, aslında kalbinin ona olan güvenini sınayan birer imtihandır. Gazali'ye göre tevekkül, kalbin huzura açılan kapısıdır. Çünkü bir kalp, Allah'a güvenmeyi öğrenmeden asla tam manasıyla genişleyemez. Ne zamanki sonucu ona emanet edersin, işte o an, omuzlarındaki o görünmez yük usulca hafifler. Çünkü Gazali'nin asırlar ötesinden gelen sesi bize hep hatırlatır. Sebebe tutunan yorulur, Rabbine sığınan huzur bulur. Kıymetli kardeşim, gönül hekimi Gazali buyurur ki, kalp zikrin sıcaklığından mahrum kaldığında adeta buz keser. Zikir, ruhun aldığı soluktur. O soluk kesildiğinde, kalp suyu çekilmiş bir çöl toprağı gibi derin yarıklarla çatlar. Dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de, içeride ruhu sağırlaştıran bir sükût büyür. İnsan ne sevinci tam manasıyla tadabilir, ne de hüznü yüreğinin derinliklerinde hissedebilir. Dudakları duaya kıpırdar ama kalp o duanın sıcaklığına iştirak etmez. İşte bu hal kalbin en sinsi hastalığıdır, gaflet. Gazali'ye göre gaflet, ruhun üzerine çöken zifiri bir gecedir. Çünkü gaflet perdesi ardındaki insan, yaradanı değil, yalnızca dünyanın fani yüzünü hatırlar. Gazali zikri kalbin manevi gıdası olarak tarif eder. Nasıl ki gıdasız kalan bir beden takatten düşerse, zikirden mahrum kalan bir kalp de manen güçsüzleşir. Bu manevi zayıflık kendini günümüzün adıyla depresyon, tükenmişlik veya anlamsızlık hissi olarak dışa vurur. İnsan kendi iç dünyasında yolunu yitirir. Çünkü kalbi en temel vazifesini, yani hatırlamayı unutmuştur. Oysa kelam-ı kadimde ne büyük bir müjde vardır. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Kalp, Rabbini zikrettiği anda onun tarafından anılmanın şerefiyle yeniden hayat bulur. Gazali bir kalbin yeniden zikre sarılmasını adeta ruhun yeniden doğuşu olarak müjdeler. Ve der ki, zikir, ölü bir kalbe üflenen can, zifiri karanlığına doğan bir nurdur. Kardeşim, eğer ruhunda bir daralma hissediyorsan, bu ondan umyan değil, yalnızca onu

hatırlamayı unuttuğunu fark etmen içindir. Unutma ki Allah seni cezalandırmak için değil, o tatlı huzursuzlukla yeniden kendine çağırmak için bazen sükûnetini alır. Çünkü hakiki zarar sadece dilin tekrar hemhal olması, gönlün onunla, kalbin huzur, işte o genişleyen boşluğa dolar. Gazali'nin o ebedi hakikati fısıldadığı gibi, kalp ancak Allah'ı andığı müddetçe hayattadır. Sen de o hayat pınarına yeniden kavuşmak istiyorsan, yapman gereken tek bir şey var. Hatırla. Zira Rabbini hatırda tutan bir kalp, en zifiri karanlıklarda bile yolunu asla kaybetmez. Allah, Kelam-ı Kadim'de buyuruyor ki, bilin ki, kalpler ancak onu anmakla huzur bulur. Kıymetli kardeşim, bazen ruhun en kuytu köşelerini sağır bir sessizlik sardığında, bil ki bu, seni terk eden bir dünyanın yankısı değil, seni şefkatle çağıran Rabbinin fısıltısıdır. Gazali'nin de işaret ettiği gibi, yaşadığın bu hal bir son değil, onu yeniden hatırlaman için sunulmuş ilahi bir davetiyedir. Zira Allah, hiçbir kulunu çaresizliğin boşluğuna bırakmaz. Kalbinin sızlaması, onun hala hayatta olduğunun en büyük delilidir. Unutma, ölü bir kalp ne sızlar ne de özler. O halde kalbini yadırgama, ona yalnızca yeniden yol göster. Dudaklarından dökülen her dua, göğsünden yükselen her ah, yanaklarından süzülen her damla yaş, aslında seni, asıl yurduna, Rabbine geri götüren birer adımdır. Belki tam bugün kendini tükenmişliğin en dibinde hissediyorsun. Ama sakın unutma ki Allah, kulunun en zifiri karanlığında dahi onunla beraber olandır. Seni o ebedi huzurla yeniden dolduracak olan yegane şey, yüzünü yeniden ona çevirmendir. Dünyanın o sağır edici gürültüsünden bir anlığına sıyrıl ve sadece kalbinin sesine kulak ver. Duyacaksın ki o, sana hep aynı hakikati fısıldar. Ben asıl yurdumu, ben Rabbimi özledim. Ve sen, o sesi işittiğin an, bil ki şifa yolculuğun başlamıştır.

Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken, binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.

0: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
1: Dur. İçinde bir şey tükendi. Bir umut söndü. Bir inanç kırıldı. Belki aylardır, belki yıllardır bir şeyin olmasını bekledin. Dua ettin, çabaladın, uğraştın, didindin. Ama olmadı, kapılar açılmadı, yollar açılmadı ve sonunda dedin ki, bitti, artık bitti, daha fazla dayanamıyorum. Güzel kardeşim, o bitti hissini biliyorum. Her şeyi deneyip hiçbir sonuç alamadığındaki o çaresizliği biliyorum. İnsanlara elini uzatıp kimsenin tutmadığını biliyorum. Umudun tükendiği o anı biliyorum. Artık dua etmeye bile gücünün kalmadığı o anı biliyorum. Gülmeyi unuttuğun, yarına inanmayı bıraktığın, her sabah gözlerini açıp yine aynı gün, yine aynı çıkmazda dediğin o anı biliyorum. Herkes sana diyor ki, sabret, her şey güzel olacak. Ama sen artık bu söze inanmıyorsun. Çünkü çok sabrettin, çok bekledin ve hiçbir şey değişmedi. Hayat seni aynı duvara çarpmaya devam etti. Ve sen yoruldun, tükendin ve dedin ki bitti. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tam da o bitti dediğin anda buradasın. Tam da umudunu kaybettiğin gece buradasın. Bu bir tevafuk, bu Rabbinin sana uzattığı bir ip. Çünkü o senin o tükenmişliğini gördü. O kırılmış umudunu duydu ve sana bir hakikat göndermek istiyor. Öyle bir hakikat ki değişecek. İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyesinde der ki, kulun bitti dediği yer, hakkın başla dediği yerdir. Çünkü kul, kendi gücünün bittiğini itiraf ettiği anda, ilahi kudretin tecelli etmesi için yer açılmış olur. Kün fe yekün, ol der ve olur. Allah'ın bir işi yaratması için sebeplere ihtiyacı yok. Zamana ihtiyacı yok. Senin çabana ihtiyacı yok. Sadece ol der ve olur. Şimdi derin bir nefes al. O tükenmişliği bir kenara koy bir anlığına ve dinle. Senin bitti sandığın hikayenin aslında yeni başladığını göreceksin. Güzel kardeşim, sana ilk sırrı açıyorum şimdi. Ve bu sır, belki de hayatında duyacağın en önemli hakikatlerden biri olacak. Dikkatle dinle. Sen bitti dedin. Tükendim dedin. Artık yapamıyorum dedin. Ve bu sözleri söylerken kendini zayıf hissettin. Başarısız hissettin. Yetersiz hissettin. Herkes yapıyor, ben neden yapamıyorum dedin. Herkesin işi yolunda, herkesin hayatı düzgün, ben neden hep aynı yerdeyim dedin. Ve o yetersizlik duygusu seni yedi, bitirdi, tüketti. Ama sana bir şey söyleyeceğim ve bu sözü kalbine kazı. Senin bitti dediğin an, aslında her şeyin başladığı an. Senin gücünün tükendiği yer, Allah'ın kudretinin devreye girdiği yer. Senin çaresiz kaldığın nokta, ilahi inayetin tecelli ettiği nokta. Sen bunu bilmiyorsun ama Allah tam da bu anı bekliyordu. Neden? Çünkü sen güçlüyken, sen yapabiliyorken, sen idare edebiliyorken, her şeyi kendi gücüne bağlıyordun. Ben başardım, ben yaptım, ben çözdüm diyordun. Belki ağzınla demiyordun ama kalbinle böyle hissediyordun. Ve Allah'ı araya koymuyordun. Allah'a muhtaç olduğunu hissetmiyordun. Kendi ayaklarının üzerinde duruyordun. Ve o ayakların seni taşıyacağını sanıyordun. Ve Allah seni çok seviyor. Senin o yanılgında kalmanı istemiyor. Senin kendi gücüne tapmanı istemiyor. Senin ben yaparım, ben çözerim, ben hallederim deyip kendisini unutmanı istemiyor. Ve bunun için ne yapıyor? O gücünü alıyor. o ayaklarını tutuyor. Seni çaresiz bırakıyor. Ta ki sen dizlerinin üzerine çökesin. Ta ki sen yukarı bakasın. Ta ki sen ya Rabbi ben yapamıyorum sen yap diyesin. İşte o an. İşte tam o an. Kün fe yekün devreye giriyor. Ol emri iniyor ve olan oluyor. İbni Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyesinde bu sırra şöyle işaret eder. Kulun kendi nefsinden tamamen ümidini kestiği an Hakk'ın feyz kapıları açılır. Çünkü kul kendi varlığını aradan çektiğinde ilahi varlık için boşluk oluşur ve Hak Teala boşluk bırakmaz, onu kendi nuruyla doldurur. Bu sözü bir daha oku kalbinde. Kul kendi varlığını aradan çektiğinde ilahi varlık için boşluk oluşur. Yani sen ben yapamıyorum dediğinde aslında Allah'a yer açıyorsun. Sen tükendim dediğinde aslında ya Rabbi artık sen diyorsun. Ve Allah bu daveti kabul ediyor. O boşluğu dolduruyor. O çaresizliğe çare gönderiyor. O tükenmişliğe yeni bir başlangıç veriyor. Şimdi gözlerini kapat ve şu sahneyi hayal et. Bir çiftçi düşün. Tarlasına tohum ekmiş, sulamış, bakım yapmış, emek vermiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş, aylar geçmiş. Topraktan hiçbir şey çıkmamış. Çiftçi her gün tarlasına gelip bakıyor, boş, kuru toprak. Hiçbir filiz yok, hiçbir yeşillik yok. Ve sonunda çiftçi diyor ki, "Bitti, bu toprak verimsiz, boşuna uğraştım, artık gelmeyeceğim." Ve gidiyor. Ama o bilmiyor ki, toprağın altında o tohum çoktan çatlamış, kökler yayılmış.

sen şu an toprağın üstünden bakıyorsun ve hiçbir şey göremiyorsun. Boşuna diyorsun, nafile diyorsun, dualarım kabul olmadı diyorsun. Ama toprağın altında her şey hazır, kökler yayılmış, filiz itmeye başlamış. Ve senin bitti dediğin o gece, belki de o filizin toprağı yarıp çıkacağı gecenin bir önceki gecesi. İbni Arabi der ki, sabırlı kulun duası toprağın altındaki çeşme gibidir. Görünmez ama çalışır. Ve vakti geldiğinde yeryüzüne öyle bir fışkırır ki herkes hayret eder. Çünkü kimse o çeşmenin varlığından habersizdi. Ama Hak Teâlâ onu gizliden gizliye besliyordu. Senin duaların da öyle kardeşim. Sen kabul olmadı sanıyorsun ama o dualar kaybolmadı. O gözyaşları boşa akmadı. O gece kalkıp ya Rabbi dediğin anlar. Hepsi kaydedildi. Hepsi birikiyor. Ve vakti geldiğinde öyle bir tecelli edecek ki sen bunlar benim dualarımın karşılığı mı deyip hayret edeceksin. Ama senin yapman gereken tek bir şey var. O bitti kelimesini kalbinden silmek. Çünkü sen bitti dediğinde Allah'ın kudretini sınırlıyorsun. Sen imkansız dediğinde kün feyekünü unutuyorsun. Allah için imkansız diye bir şey yok. O karanlığın ortasında güneş doğdurur. O çölün ortasında pınar fışkırtır. O ölü toprağın altından hayat çıkarır. Ve senin hayatında da aynısını yapacak. Ama önce senin iman etmen gerekiyor. Ya Rabbi, benim gücüm bitti ama senin kudretin bitmez. Ben çaresiz kaldım ama sen El-Fettah'sın, kapıları açansın. Ben tükendim ama sen tükenmezsin demen gerekiyor. Şimdi derin bir nefes al. Ve o bitti kelimesini nefesle birlikte dışarı ver. Bırak gitsin o kelime. Çünkü senin hikayen bitmedi. Allah'ın senin için yazdığı senaryonun en güzel sahnesi henüz gelmedi. Ve gelecek, emin ol gelecek. Şimdi ikinci sırra geçiyoruz. Ve bu sır, belki de seni en çok zorlayan konunun cevabı. Çünkü sen sadece neden olmuyor diye sormuyorsun, bir de ne zaman olacak diye soruyorsun. Ve bu bekleme seni öldürüyor. Dua ediyorsun, bekliyorsun, sabır ediyorsun, bekliyorsun, inanıyorsun, yine bekliyorsun ama hiçbir şey gelmiyor. Gün geçiyor, hafta geçiyor, ay geçiyor, yıl geçiyor. Ve sen hala aynı yerdesin. Aynı sıkıntının içindesin. Aynı duvara bakıyorsun. Ve içinden bir ses diyor ki, Allah beni unuttu mu? Dualarım nereye gidiyor? Neden herkesin işi oluyor da benimki olmuyor? Neden herkes alıyor da ben alamıyorum? Neden herkesin baharı geliyor da benim kışım bitmiyor? Bu soruları sormak seni kötü bir insan yapmıyor kardeşim. Seni günahkar yapmıyor. Bu soruları sormak senin insan olduğunu gösteriyor. Acı çektiğini gösteriyor. Ve Allah senin o acını biliyor. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ve bu söz belki hayatında duyduğun en zor ama en şifalı söz olacak. Allah geç kalmaz, asla geç kalmaz. Sen erken istiyorsun. Senin zamanlamanla Allah'ın zamanlaması aynı değil. Sen şimdi istiyorsun çünkü acı çekiyorsun. Sen hemen istiyorsun çünkü dayanamıyorsun. Ama Allah henüz değil diyor. Ve o henüz değil dediğinde bunun bir hikmeti var. Öyle bir hikmet ki sen onu şu an göremiyorsun ama bir gün gördüğünde diz çöküp şükredeceksin. İbni Arabi Hazretleri bu hikmeti şöyle açıklar. Kulun duasının kabulünde gecikme aslında bir reddedilme değildir. Hak Teala kulunun duasını en güzel vakitte kabul etmek için bekler. Tıpkı bir bahçıvanın meyveyi ham iken değil, olgunlaşınca toplaması gibi. Eğer meyve ham iken koparılırsa tadı acı olur.

vakti geldiğinde koparılırsa bal gibi tatlıdır. İşte Allah da kuluna vereceği nimeti, kulun o nimeti taşıyabilecek olgunluğa erişmesini bekleyerek verir. Sen şu an o ham meyvesin ve Allah seni olgunlaştırıyor, seni pişiriyor, seni hazırlıyor. Eğer istediğin şeyi şu an verse taşıyamazdın. Eğer o kapıyı şu an açsa arkasındaki nimeti kaldıramazdın. Eğer o duanı şu an kabul etse sana yarar yerine zarar verirdi. Çünkü sen henüz hazır değilsin ama hazırlanıyorsun. Her geçen gün, her çektiğin acıyla, her döktüğün gözyaşıyla, her ettiğin duayla biraz daha olgunlaşıyorsun. Ve Allah tam zamanında, o meyve tamamen olgunlaştığında sana verecek. Şimdi düşün. Sen bir çocukken birçok şey istedin ve annen baban vermedi. Ama büyüdüğünde anladın ki vermemelerinde haklılarmış. İstediğin şey sana zarar verecekti. Çünkü sen henüz küçüktün, anlayamazdın, taşıyamazdın. Allah da senin Rabbin ve O anneden babadan daha şefkatli. Sana hayır demiyorsa veya bekle diyorsa sebebi var. Ve o sebep her zaman senin iyiliğin için, her zaman senin korunman için, her zaman senin hayrın için. Gözlerini kapat ve Hazreti Musa'nın hikayesini düşün. Hazreti Musa, İsrailoğullarını kurtarmak için gönderildi. Ama hemen mi kurtardı? Hayır, önce çölde 40 yıl geçirdi. 40 yıl kardeşim, 40 yıl çobanlık yaptı, 40 yıl beklemek zorunda kaldı. Düşünsene, bir peygamber, Allah'ın seçtiği bir kul, 40 yıl çölde koyun güdüyor, sıradan bir hayat yaşıyor. Hiçbir vahiy yok, hiçbir mucize yok, hiçbir büyük görev yok. Sadece bekleme, sadece sabır, sadece sıradan günler. Ve belki Hazreti Musa da o yıllarda sormuştur kalbinden, ''Ya Rabbi, ben burada ne yapıyorum? Ben bunun için mi yaratıldım? Benim hayatım böyle mi geçecek?'' Belki o da bekledi, sabır etti, zorlandı. Hazreti Musa'yı hazırlıyordu. Onu pişiriyordu. Onu olgunlaştırıyordu. Çölün sertliğiyle onu güçlendiriyordu. Yalnızlıkla onu derinleştiriyordu. Bekleyişle onu sabır sahibi yapıyordu. Çünkü önünde Firavun'la yüzleşme vardı. Önünde Kızıldeniz'i yarma vardı. Önünde bir milleti kurtarma vardı. Ve bunları taşıyacak omuzlar bir gecede hazırlanmaz 40 yıl sürer. Ve o 40 yılın sonunda ne oldu? Bir gece hiç beklemediği bir anda çölde bir ateş gördü. Sıradan bir ateş sandı. Ailesine "Bekleyin. Belki bir kor parçası getiririm." dedi. Ve o ateşe yaklaştığında Allah ona seslendi. "Ya Musa, ben senin Rabbinim." O an her şey değişti. 40 yıllık bekleme bir anda son buldu. 40 yıllık sessizlik bir anda bozuldu. Ve Hazreti Musa'nın hayatının en büyük tecellisi, en beklemediği anda, en sıradan bir gecede geldi. İbn Arabi der ki, Hakk'ın tecellisi beklenmedik anda gelir. Çünkü kul beklediği sürece kendi hesabına güvenir. Ama beklemeyi bırakıp teslim olduğunda Allah kendi hesabını devreye sokar. Ve Allah'ın hesabı kulun hesabından sonsuz kat büyüktür. Kardeşim, sen de şu an o çöldesin. Belki senin de 40 yılın var. Belki senin de uzun bir bekleyişin var. Ve yoruldun, bıktın. Ne zaman diye sormaktan tükendin. Ama sana söylüyorum, senin ateşin de yakın, senin tecelli anın da geliyor. Hiç ummadığın bir anda, hiç beklemediğin bir yerden, hiç hesap etmediğin bir şekilde Allah ol diyecek ve olacak. Kün fe yekün, şimdi derin bir nefes al. Burnundan yavaşça, derinden.
Ciğerlerinin en dibine kadar çek o havayı ve şimdi yavaşça ver. O nefesle birlikte bütün o ağırlığı da ver. Bütün o bittileri ver. Bütün o nafileleri ver. Bütün o imkansızları ver. Bırak çıksın. Bırak gitsin. Bir nefes daha al. Ve bu sefer gözlerini kapat. O karanlığın içine bak. Korkma karanlıktan. Çünkü o karanlık, şafaktan hemen önceki karanlık. Gecenin en koyu olduğu an, sabaha en yakın olduğun andır. Ve sen şu an o andayken, sabah çok yakın kardeşim, çok yakın. İbni Arabi Hazretleri der ki, gecenin en karanlık anında ümidini kesen kul, şafağın kokusunu alamaz. Ama o karanlıkta bile Rabbine güvenen kul, güneş doğmadan önce onun sıcaklığını kalbinde hisseder. Sen o sıcaklığı hisset bu gece. O güneş henüz doğmadı belki ama geliyor. Emin ol, geliyor. Ve doğduğunda senin hayatını öyle bir aydınlatacak ki, o karanlık günleri rüya gibi hatırlayacaksın. Gerçekten ben mi yaşadım o günleri diyeceksin. Gerçekten ben mi ağladım o geceleri diyeceksin. Çünkü Allah'ın vereceği o güzellik, geçmişteki bütün acıları silecek, bütün gözyaşlarını kurutacak, bütün yaraları saracak. Sana bir şey söyleyeceğim ve bu sözü aklından çıkarma. Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey murad etmez. Sen acı çekerken bile o senin hayrını planlıyordu. Sen ağlarken bile o senin gülüşünü hazırlıyordu. Sen bitti derken bile o senin başlangıcını yazıyordu. Çünkü o Er-Rahman'dır. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Senin o küçücük kalbindeki acıyı da kuşatmıştır. Ve o acıyı sevince çevirecek olan da O'dur. Kün fe yekün. Ol der ve olur. Bir anda her şey değişecek. O gelmez sandığın rızık bir anda gelecek. İyileşmez sandığın yara bir anda şifa bulacak. O bitmez sandığın karanlık bir anda aydınlığa dönecek. Bir anda. Sebepsiz, hesapsız, açıklanamazsız. Çünkü Allah sebeplere bağlı değil. O sebeplerin yaratıcısı. O isterse sebepsiz verir. O isterse imkansızı mümkün kılar. O isterse hiçten var eder. Ve sana söz veriyorum. Bu benim sözüm değil. Bu Allah'ın sözü. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Bu Kur'an ayeti. Bu ilahi bir vaat. Ve Allah vaadinden dönmez. Senin zorluğunla beraber bir kolaylık var. Şu an göremiyorsun ama var. Şu an hissedemiyorsun ama var. Ve yakında göreceksin, yakında dokunacaksın. Yakında işte buymuş diyeceksin. İbni Arabi Hazretleri fütuhatında bir hikmet daha paylaşır. Hakk'ın kuluna en büyük ikramı, onu ümitsizliğin eşiğinden alıp ümitle doldurmasıdır. Çünkü o anda kul anlar ki, ümit insandan değil, Allah'tandır. Ve Allah'tan ümidini kesmeyen kul, asla kaybolmaz, asla mahrum kalmaz, asla eli boş dönmez. Ya Rabbi, benim gücüm bitti ama senin kudretin sonsuz. Ben çare bulamadım ama sen El-Fettah'sın. Ben tükendim ama senin hazinen tükenmez. Ve ben sana güveniyorum. Senin benim için en güzeli yapacağına iman ediyorum. Kün feye kün diyeceğin anı bekliyorum. Ve o an gelene kadar sana tutunuyorum. Senden kopmuyorum. Senden ümidimi kesmiyorum. Bu sözleri kalbinden geçirirken, gözlerin doluyorsa, göğsünde bir genişleme hissediyorsan, içinde tarif edemediğin bir hafiflik varsa, işte bu inşirah, işte bu sekine, işte Allah'ın senin duanı kabul ettiğinin ilk işareti. Daha fazlası gelecek, çok daha fazlası.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Nida. Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Nida. Radio Nida.

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: بأنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Kitap ehlinden çoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz, Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
0: وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: şefa'a ve la tenfa'uha şefa'atun ve la hum yunsarun.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.

Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. وَاِذْ

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
0: Rabbena

0: وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ

İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

0: Rabbi ona teslim ol dediğinde, ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.
1: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, "Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün," dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına, "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu. Onlar da, "Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız," demişlerdi.
1: Tilke ummetun kad halet. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Kitap ehli olanlar, "Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," dediler. "Ey Muhammed, sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi."

0: minhum la nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun.
1: Siz onlara deyin ki, Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: اللَّهَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: صِبَغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Nida Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: Nida Radyo Nida.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Tutar giderim, sevdam güle döner, ben de gülerim, bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar, bana güllerim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّ عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّ عَلَى طَبِيبُ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En şükürli ve rivalidey ila ahir-i laya sadakallahul azim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cennetu tahta akdamil ümmehat ila ahir-i hadis. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimiz, Mevlamız, sevgili Allah'ımız bizi sonsuz nimetlere gark eden, yoktan var eden, varlığından da haberdar eden, evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın olan yüce Mevlamıza sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında bekleyen, dinleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında, atölyelerinde, ofislerinde, fabrikalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Rabbim işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Mevlam şu anda yolda, trafikte giden kardeşlerimize menzillerine sıhhaten, salimeten varmalarını, Tabii bu arada da trafik kurallarına da uymalarını tavsiye ediyoruz. Ulaşmaları için de dua ediyoruz. Atölyelerinde, fabrikalarında, iş yerlerinde çalışan kardeşlerimize Rabbim işlerine kolaylıklar ihsan eylesin. Rızıklarını helalinden bol eylesin, haramlardan beri eylesin. Çektiği sıkıntıları günahlarına kefaret edip derecelerinin âli olmasına vesile eylesin. Evlerinde bizi dinleyen kardeşlerimize Allah evlerini Peygamber Efendimizin evine binaen hane-i saadetler diyoruz. Evlerini hane-i saadet eylesin. Rabbim darlıktan, beladan, musibetten, gamdan, kederden, meşakkatten, kem gözlerden muhafaza eylesin. Yapmış oldukları hizmetleri Cenab-ı Hak katında ahseni kabul ile makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, ana baba haklarından bahsediyorduk. Tabii bu arada da yarın bir belamız daha var. Ne o? Hıdır Ellez. İslam'da, Kur'an'da yok. Ama biz günahımıza bir İslami kılıf bulmak mecburiyetindeyiz. La yagurranneküm billahil garur. Şeytanu aleyhillâne sizi Allah ile aldatmasın. Allah Allah. Allah ile nasıl aldatır şeytan? Niye aldatmasın ki? Değerli kardeşlerim, ve ezzin finnâsi bil hac. Ey İbrahim, çık, insanları hacca davet et. Çıktı. Dört bir yana. Ey insanlar, Rabbiniz sizi evine davet ediyor. Aha, bir baktı şeytan da davet ediyor. Ya Rab, şeytan da davet ediyor. O da kendi cemaatini davet ediyor buyurdu Rabbimiz. Bundan dolayı Mevla sizi Allah ile aldatmasın. Bu ayeti günlerce tefsir etsek emin olun bitiremeyiz. Ama kısacası yapmış olduğumuz amellerimizin günahlarımızı şeytan kamufle edebilmek için ne yapıyor? Değerli kardeşlerim, ne yapıyor? İslami bir kılıf. Ya İslami bir kılıf. Neymiş? Hızır ve İlyas buluşmasıymış. Hızır İlyas derken Hıdır Ellez olmuş. İyi de Kur'an-ı Kerim'de Hızır İlyas buluşmasını Mevla anlatmıyor. Hızır Musa aleyhisselam. O kıssayı da sonraki sohbetlerde fırsat bulabilirsem anlatırım inşallahu teala. Anlatılacak o kadar şeyler var ki biz bunlar arasından sizlere lazım olanları anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, Hıdır Ellez nereden çıkmış? Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Balkanlarda kullanılan mevsimlik bayrammış. Haydi bir de mevsimlik bayramımız çıktı şimdi. Hıdır Ellez günü dünyada darda kalanlara yardım eden Hızır ile tüm denizlerin hakimi olan İlyas'ın dünyada buluştukları günmüş. Be be be. Böyle söylüyorum ki aklınızda kalsın. Yani Bundan dolayı bu özel günde insanlarda baharın gelişi, şenlikler, ritüeller gibi çağrışımlara sahiptir ve Hıdır Ellez bayram olarak kutlanıyor. Peki hangi çılgınlık yapılıyor? İşte işin garip tarafı orası. Ateş üzerinden atlamak. Niye? Ateş üzerinden atlayan kişilerin nazardan, hastalıklardan korunduğuna inanılıyor. Bu ateşperestliktir. Günahların döküldüğüne inanılıyor. Bu rezilliktir. Bu kepazeliktir. Bu kendini bilmezliktir. Ya Allah sana ateşten atla mı diyor? Ateşin üzerinden geç mi diyor? Ne diyor? Sadece bir kelime ya. Estağfirullah. Bu kadar. En azı bu. Özür dilerim Allah'ım. Bu yaptığım halden, hareketten özür dilerim Allah'ım. Mana bu. Nazardan korunmak için değerli kardeşlerim, efendim, günahların dökülmesi için, hastalıklardan korunmak için. Buyurun şimdi. Başka? En çok bilinen ritüellerden birisi de nedir? Gül ağacına dilek dilemektir. Hıdır Ellez dileği olarak kağıtlara yazılan ve gömülen isteklerin gerçekleşeceğine inanılır. İşte ev çizen, araba çizen, gül ağacı yapmayın, etmeyin. Sizleri ben tenzih ederek söylüyorum. Siz zaten yapmazsınız. Siz bizim cemaatimizsiniz. Sizi takribi olarak bu radyolardan yani 10-15 sene arasında sizlere sohbet etmeye çalışıyorum. 10-15 sene. Geçen aklıma geldi. Kerem kardeşimizin yönetim kurulu başkanımız evlendi. Kızı dünyaya geldi. Ona isim vermişti. Yani isim için bu fakiri çağırdı. Ve şu anda baktım kız 10 yaşına gelmiş. Demek ki 10 sene sade Kerem'le beraberiz. Ondan evvel de benim radyo Nida'da, Radyo Gül müydü? Gül FM, Özlem FM, neyse artık. Şimdi değerli kardeşlerim, bu zarf içinde bizleri devamlı dinleyen kardeşlerimizin böyle bir cahilane işler yapmasına kendi kendime hayıflanırım. Ey İsmet Hoca, sözün niye etkiletmedi? Demek ki sen yaşamadın. Kendi kendimi kınarım. Kendi kendime kızarım. Kendi kendime buğz ederim. Niye etkilemiyoruz? Demek ki yaşayamıyoruz. Yaşadığımız kadarını edebiliriz. Şimdi değerli kardeşlerim, sen gül ağacına efendim araba ismi ve resmi, ev resmi, kısmet, bilmem ne veya toprağa bunların resimlerinin çizilmesi, vay vay vay. Şimdi buna dini bir kılıfı nasıl uydurduk? Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın buluştukları gün. Hiçbir hadisi şerifte, hiçbir ayette var mı? Yok. Hızır aleyhisselamın kıssası Saffat suresinde geçiyor. Baalbek'te Baal isimli bir puta karşı mücadele ediyor mübarek. Değerli kardeşlerim, başka o gün Hızır aleyhisselam uğradığı yerlere bolluk, bereket. Bu yüzden Hıdır Ellez gecesi, yani bu gece ambarlar, para keseleri, yemek kapları ne yapılır? Efendim ağzı açık bırakılır. Yani cüzdanların ağzı açık bırakılır. Ve buna da bir Müslüman inanıyorsa, yani sadece hafif bir tabirle söylüyorum, yuh olsun. Yani bir Müslüman böyle saçma sapan, ya hiç mi İslam'ın iyi harfinin noktasından dahi etkilenmedin? Bu nedir Allah'ınızı severseniz? Ve maalesef insanlar psikolojik olarak rahatladığını, olacağına, belki de o ev sana, öyle mi diyor Allah sana? Öyle mi diyor peygamber sana? Daha bağ, bahçe, araba, ev isteyen insanlar eğer o gün istedikleri şeyin küçük bir modelini yaparsa Hızır kendilerine yardım edeceğini düşünürler. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunlara inanmak küfürdür değerli kardeşlerim. Ne diyeyim ben ya, ne diyeyim ben? Şimdi bunları böyle okuyup geçirsen tamam. Ama bunlara inanıp inanmamanız için elimden geleni sözlerle, lafızlarla ifade etmezsem değerli kardeşlerim. Aa işte zaman böyleydi de, zemin böyleydi de, insanlar böyle inanıyor da, işte rahatlıyor da, bilmem neydi falan da, feşmakata. Yok. Böyle diyen hocaları dinlemeyin. Vallahi sizi yanıltıyorlar. Yeminle söylüyorum. Hıdır Ellez kutlanırken genelde yeşillik, sulak, ağaçlık yerler tercih edilir. Hızır Aleyhisselam orada gezdiği düşünülür. İyi de Hızır Aleyhisselam'ın gezdiği yer zaten yeşilleniyor. O zaman git kuru yerde otur da gelsin oraya yeşillendirsin. Allah irade etmediği müddetse ne Hızır Aleyhisselam'ın ne de alemlerin sultanının, Muhammed Mustafa'mızın yapacağı hiçbir şey yok. Biz kuluz. Mevla dilemediği müddetçe hiçbir peygamber mucize getiremez. Hiçbir veli keramet gösteremez. Mevla'nın dilemediği hiçbir şey hayatta olmaz. Bırakın Hızır Aleyhisselam'ı, kurban olayım. Yani Mevlamız Hızır Aleyhisselam'ı bize haber veriyor. İnanmazsan kafir olursun zaten. Kullarımızdan bir kul Musa Aleyhisselam'a rehberlik yapıyor. İlmi ledün sahibi. Ama o geçtiği yerler, o zaman ne olur? Peygamberse mucize olur. Eğer veli kulsa keramet olur. Keramet gösterebilmek için Allah'ın izni lazımdır. Mucize gösterebilmek için Allah'ın izni lazımdır. Ondan başka hiçbir şey yapamazsınız. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Yarın yapacağım deme sakın. Niye? İlla en yaşa Allah. Allah dilerse. İnni fa'ilun zalika gada. İlla en yaşa Allah. Yarın şunu yapacağım deme. Kime söylüyor bunu? Sultanımız Muhammed Mustafa'mız ve onun nev-i şahsında bütün ümmete söylüyor. Mevla dilemedikse sen değil kesenin, değil kasanın, değil evinin çatısını dahi atsan vallahi olmaz. Yeminle söylüyorum. Allah irade edecek. E şimdi efendim Hızır Aleyhisselam yeşillik, sulak, ağaç. İyi de kardeşim zaten geçtiği yer yeşil olmuyor mu? Hızır Aleyhisselam orada arıyorsun. Hızır aleyhisselam, İlyas aleyhisselam bunları topa tutar, topa. Yarın ahirette yakalarına yapışacak. Değerli kardeşlerim, peki bu gibi yerlerden çiçek toplanır, oyun oynanır, bahar mevsiminin ilk kuzusu kesilerek yenir. Allah Allah! Görüyor musunuz şimdi? Toplanan çiçeklerin kaynatılıp içilerek hastalıklara iyi geleceği düşünülür. Ya zaten tabiatta efendim Lokman Hekim gezerken çiçekler dile gelirdi. Bitkiler dile gelirdi. Ey Lokman Hekim, ben falan derde devayım ha, haberin olsun. Dağ keçisi yılan ısırırsa onun zehrini panzehire dönüştürecek, dağda bir ot gidermiş, onu bulur yermiş. Dağ keçisi, dağ. Çiçekler kaynatılacak, içilecek, o da şifa olacak. Ya zaten şifa. La havle ve la kuvvete illa billah. Kesilen kuzunun yenmesi de şifa getireceği inanılır. Besmele çekmeden, hamdele yapmadan hiçbir yiyecek şifa olmaz. Zehirdir, zehir. Besmelesiz yiyecek zehirdir. Sonunda hamdele, elhamdülillah demeden kalkmak zehirdir. Kus diyor Efendimiz, kus. Eğer aklına, olur ya biz gayri ihtiyari unuttuk. Ne diyor? Bismillah evveluhu ve ahiru. Evvelinde ve ahirinde besmele ya Rabbi. O zaman şeytana kustururuz. Besmelesiz ve hamdelesiz. Yiyeceğin ortağı kimdir? Şeytanu aleyhi lanedir. Değerli kardeşlerim, Şi'ratul İslam isimli kitap var biliyorsunuz. O kitapta yemek yeme adapları, eğer ileriki zamanlarda fırsat bulabilirsem onları da sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışırız değerli kardeşlerim. Bak şimdi neler var neler. Hıdır Ellez günü camlar, kapılar açılarak bereket duaları edilir ve Hıdır Ellez şarkıları söylenir. Ya ne şarkısı söylüyorsun sen? He? Biz burada müzikli ilahilerin dinen caiz olmadığı fetvasını veriyoruz. Sen de kadınlı, erkekli mahalle toplanmışlar. Koca koca kadınlar utanmadan, arlanmadan yarın sabahleyin gözleyin. Hele hele köyler, küçük yerler. Nereye gidiyoruz değerli kardeşlerim? Mevla soruyor. Sağzıbillah. Fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ve buna da ne yapıyoruz? Mesela camları, kapılar açılıyor, dualar ediliyor. Yani işte sevdiklerine Hıdır Ellez mesajlar atılıyor. Ve bunun önüne geçilmezse sonu hüsran. Şu anda hüsran durumudur. Yarın gözleyin sokakları. Yarın gözleyin. Efendim köşe başlarını, sabahları. Ya Rabbi sen akıl, fikir, ihsan eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, peki bu gece yapılamayan gündüz de yapılıyor. Sokak kapılarının üzerine çeşitli hobi malzemeler arasında ne konuluyor bir de? Bir de ne konuluyor? Kur'an-ı Kerim konuluyor. Vay utanmazlar vay. İnsanların ve hayvanların da altından geçmesi sağlanıyor. Niye? Yani niye? Hayvanlar sağlıklıca besin verilir, insanlara da şans getirilir düşüncesi var. Şu rezalete bak. Şu kepazeliğe bak. Başka? Hıdır Ellez gecesi iki ekmek maya edilirmiş. Ritüellerde bu da var. ne yapılırmış? İki ekmek. Biri yokluk için, biri varlık için. Sabahleyin en çok hangisi kabarırsa o sene öyle geçeceği inanılır. Bu putperest inancı bu ya. Bu İslam inancı değil. Bu Kur'an inancı değil. Buna Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak işaret ettiği bir nokta var mı bu söylediklerimizde? Yok. Sen nereden kutluyorsun o zaman? Sen nasıl Müslümansın? Öyle Müslümanlık mı olur? Eğlence adı altında kadınlı erkekli bir araya geliniyor. Şarkılar, oyunlar, danslar, eğlenceler, halaylar. Bir de musaf koyuyorlar. Altından geçersen bereket, bolluk, hayvan geçerse bereket, insan geçerse şifa. Ve nünezzilü minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Müminler için kardeşim. Sen onu okursan, yaşarsan rahmet olur. Değil bir tane, 1 milyon Kur'an'ın altından geçsen, vallahi sana yapılacak hiçbir şey yoktur. Değerli kardeşlerim, başka kapıların üzerine yeşil otlar, özellikle ısırgan otu asılır. Bundaki amaç hayvanların çok süt vermesi ve ısırgan eti, ısırgan efendim otu asılarak büyülerin bozulmasına inanılıyor. Ya bu putperestlik. Bu putperestlik. Bu kafirlik. Allah muhafaza. Aman kendinizi koruyun kardeşlerim. Ben size yapacağınızı söyleyeyim. Bu kadar şeye niye yoruluyorsunuz? Alın abdestinizi. Hacet namazı kılın. Hiç yapamıyorsanız 3'er defa ihlasla hacet namazı kılın. Boynunuzu bükün, yaradanınız sizi dinliyor. Açın elinizi, ne hacetiniz varsa söyleyin. Allah'tan ah mı istiyorsun? Git hemen bir abdest al, 2 rekat tövbe namazı kıl ya. Daha ne istiyorsun? Sığınma ihtiyacı mı hissettin? Hemen 2 rekat namaz kıl, abdestini al, 2 rekat namaz, istiane namazı kıl, Allah'a sığın. Değerli kardeşlerim, ya efendim, gece yakılan ateşte atlatılması, özür dilerim, kış boyunca insanın üzerine çöken yoğunluğun kalkması için yapılıyormuş. Allah Allah. Son olarak Hıdrellez gecesi kapının önüne taş konur. Niye konur?

illa billah. Bunların İslam'la, Kur'an'la, sünnetle Allah'ınızı severseniz, ey temiz akıl sahipleri diye soruyor Allah, ya ulul elbab, ey akıl sahipleri, ey akıl sahipleri kardeşlerim, bunların İslam'la ne alakası var? Sahi ne alakası var? Ve son olarak Mehmet kardeşim de geldi, başımda bekliyor, bakalım bakalım. Bütün insanların evet. Biri dere, deniz kenarı, sulak bir yere giderek elin yüzün yıkanması. Bunun insana sağlık vereceğine inanılır. Sabah güneş doğmadan. Daha bunun gibi niceleri efendim maalesef halkımızın arasında ve bir de İslami bir kılıf. Tekrar ayeti okuyorum. La yagurranneke billahil garur. Ey inananlar, ey iman edenler, şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Yapacağımız günahlara, isyanlara, küfürlü hareketlere, yani insanı dinden çıkaran hareketlere İslami bir kılıf uydurarak her melaneti yapmamızdan Allah memnun değil, Resulullah memnun değil, değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed memnun değil. Kısa bir aradan sonra yine beraberiz inşallahü teala. Kısa bir ara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, sizlere Hıdır Ellez, yani Hızır İlyas, o Hızır İlyas değil, Kur'an'da geçen Hızır Musa kıssasıdır. Hızır aleyhisselam da, İlyas aleyhisselam da, Hızır aleyhisselamın peygamber mi, veli mi? Ama İlyas aleyhisselam, Kur'an'da ismi geçen peygamberlerimizdendir. Ve Mevlamız selam olsun İlyas'a diye selamla taltif eylediği peygamberlerimizdendir. Bunu anlattıktan sonra malumunuz veçile anne ve baba hakları 10 Mayıs zannederim. Belki hatam olabilir. Nedir? Anne baba. Anneler haftası. Ya Rabbi, bir güne sığdırıp da analarımızı, babalarımızı üzen evlatlardan eyleme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Yani bir güne. Senenin gününe kadar şu zaman. Peki ayı şu kadar, haftası bu kadar, günü bu kadar, saati bu kadar, dakikası bu kadar, saniyesi bu kadar, salisesi bu kadar. Ömrüm boyunca annelerim ve babaların günüdür. Her salisesine varıncaya kadar. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı mesela kandil gecelerimiz var değil mi? Kandil geceleri. Bu kandil gecelerinde af olunmayanların listesinin başında ne var? Anne ve babasına isyan eden var. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyle mi hocam? Evet. Anne ve babaya isyan edenler. Ya Rab, sen muhafaza eyle ya Rab. Ama gel gelelim, evlatlara da gel bunu anlat bakalım şimdi, hadi. Öf anne, bıktım anne. Koca kız olmuş. Geçen de öyle diyor annesine, saçmalama anne. Hangi zamanda yaşıyorsun anne? Daha anasının pişirdiğini, babasının kazandığını yiyen evlat. Daha onun pişirdiğine veya kazandığına muhtaç olan bir babaanne değil. Ya anasının pişirdiğini yiyor, babasının da kazandığını yiyor. Ama ifadesi ne? Saçmalama anne. Ve bunlar okul okuyan insanlar, mektep okuyan insanlar. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok enteresan bir hadis-i şerif okuyacağım sizlere. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah beraberinde genç bir çocuk olan bir adam gördü. İyi dinleyin. O çocuğa kim bu dedi, adamı göstererek. Adam dediğim ashab tabii. Ashab. Ashab-ı ashab-ı kiram dediğimiz zaman aklınıza gelecek şu olacak. Aklınıza ne kadar büyük veli gelirse gelsin,
hangisini sayarsanız sayın, ashabın ayak tozu edemez. Tabii ki Evliyaullah'a saygımız var, sevgimiz var, muhabbetimiz var. Hayatına hürmetimiz var. Onları takip ederiz. O başka. Resulullah'ı görmüş. Sohbetinde bulunmuş. Ağzından çıkan o güzel kelimeleri kulaklarıyla duymuş. Ashabtan sonra ümmetin en faziletlisi olarak tabiinin en faziletlisi kim? Veysel Karani Hazretleri. Bizzat Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer, zanneterim Ali veya Ebu Bekir Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmain, ondan dua isteyin diyor Efendimiz. Ama ashabın ayağının tozu dahi edemez diyorlar. Yani böyle adam diye söylüyoruz ama yani hadis-i şerifte böyle geçtiği için rical öyle isim verilmiyor. O adam olarak telakki ediliyor. O çocuk ne dedi? Babam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne söyledi? Öyleyse önünde yürüme. La havle ve la kuvvete illa billah. Siz İslam'la yaşamadığınız müddetçe çok kafanız taşa vuracak. Ben evladımla arkadaş gibiyim. Yok. Sen babasın baba. Arkadaşlık başka bir olay. İlk önce babalığını yap. Hatta oğluyla içki sofrasına oturup da onun veya sigara püfletiyorlar. Birbirlerine bacak bacağın üzerine atmışlar. Biz arkadaş gibiyiz. Desene sen çakal gibisin. Öyle arkadaşlık olur mu ya? Baba evlat ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Onun önünde yürüme. Allah Allah. Başka? Kızıp sana söz söyleyecek, kötü söz söyleyecek, kötü söz söylemesine sebep olacak işler yapma. Evet. Ondan evvel oturma ve onu ismiyle çağırma diyor. Çağırma. Allah Allah. Bakıyoruz Kur'an'a, babaya hitaben ne? Ey babacığım. Evlada hitaben, ey oğulcuğum, ya büneyye, ey benim oğlum. Böyle hitap elbette ki edeceksiniz. Ama bir sınır koyacaksınız. Hala bazı bölgelerimizde var. Tabii bu medeniyet dediğimiz tembellik çağı. Medeniyet diye bize yutturuyorlar ya, tamamen tembellik, tamamen ahlakı sıfırlama. Bir yere büyük girdiği zaman herkes ayağa kalkmasa bile toparlanır, ona oturacak yer ayarlanır veya herkes ayağa kalkar. Böyle bir umrecimiz vardı değerli kardeşlerim. Anası, yani takribi olarak söylüyorum, belki bu anlattığım belki yani 5 seneden fazla, yani 75-80 yaşında bir hanımefendi, böyle ben içeri girdiğim zaman hemen ayağa kalkardı. Evladına sordum, ya zahmet etmesin, niye ayağa kalkıyor? Yani ben rahatsız oluyorum. Yok demiş. O bizim hocamız demiş. Allah Allah. Şimdi babası anası büyüğü gelip ayağını uzatıp efendim lakayit bir şekilde
anasını, babasını, büyüğünü karşılayan bu genç mi medeni, bu hanım mı medeni? Söyler misiniz bana Allah'ınızı severseniz? Öyle lafla sözle medeniyet olmuyor. Bir hocasıyım ben. Yani umre hocasıyım. Umre rehberiyim. Ben rahatsız olmasın rica ediyorum. Yok demiş. O bizim hocamız demiş. Hadi buyur. Ya bu hanımefendi annesine, babasına, büyüğüne, çünkü öyle mi görmüş? Bizim bazı cemaat oturduğu yerden, hoca bakar mısın? Yo, ben bakar değilim. Belki sen bakarsın. Ya öyle çağırıyor adam. Hoca bakar mısın? Yani bir edeptir ya. Adam oturduğu yerden profesör. Ama onları biz yetiştirdik. Yani biz yetiştirdik onları. Hoca bakar mısın bir? Sayın hocam, kıymetli hocam, değerli hocam. Yani bir söz bir gönül almadır. Değerli kardeşlerim. Ve öyle buyuruyor ki Abdullah İbni Zahr Hazretleri denilir ki babanın ismiyle çağıran ve yolda önünde yürümen ona yapılan itaatsizliklerdendir buyuruyor. Yani babayı bir adım geriden takip edilir. Mesela diyelim ki ben kendi babamın ismiyle söylüyorum. Benim babamın ismi Mehmet. Döndü İsmet. Bakar mısın? Benim söyleyeceğim cevap nedir? Buyur babacığım. Ne istersin? Ne emredersin? Yüzünü gözünü buruşturmak. Yüzünü gözünü efendim sağa sola döndürmek. Allah cehennemle terbiye eder ey evlatlar. Şimdi şu sorunun da cevabını vereyim. Ondan sonra değerli kardeşlerim, haklar, hukuklar babına geçelim inşallahü teala. Cahillikte anasını, babasını üzmüş, kırmış. Ondan sonra ana baba ona karşı buğz, lanet okumuş. Allah belanı versin demiş falan. Hiçbir anne ve babaya tavsiyemiz değildir. Sonra evladın gözü önünde belaya uğrar, musibete uğrar, dayanamazsın. Bundan dolayı Allah'ım evlatlarımıza hidayet nasip eyle diye dua etmenizi tavsiye ederiz. Değerli kardeşlerim, sonradan ana baba öldü. Bu da tövbe etmiş, aklı başına gelmiş. Eyvah, ben ne yaptım demiş. Anam babam gitti demiş. Ben ne yapacağım şimdi? Buna bir fetva vermemiz lazım. Ne diyoruz? Bu evlat hayırlı bir evlat olup anasına babasına dualar, niyazlar, efendim hayırlar, hasanatlar yolluyor. Şimdi hayırlı evlat olduğu zaman babanın ananın amel defteri kapanmıyor. Ve böylece babanın ananın gönlünü de ne yapmış olur? Almış olur. Nefsinize uymayın. Evlatlar, oğlu almış, parka götürüyor. Orada da efendim bir kuş, babası soruyor, evladım bu ne? Bakıyor, karga baba diyor. Aradan 2-3 dakika geçmiyor. Evladım bu ne? Karga baba diyor yine. Aradan 2-3 dakika daha geçmiyor. Yine soruyor baba.
evladım bu neydi ya? Karga baba, karga diyor. Yani evladın sinirlilik hali. O ihtiyar piri fani cebinden efendim bir defter çıkarıyor. Defterden bir yaprağa geliyor, açıyor şöyle. Diyor ki evladım, sen 3 yaşındaydın. Yazmış, baba not almış, not. Saatine, dakikasına, gününe kadar. Yılına kadar. Sen 3 yaşındaydın. Ben seni böyle parka getirdim. O benim sana sorduğumu sen bana sormuş. Hem de kaç sefer? Halk arasında 20-25. Şimdi benim şu anda önümdeki kitapta 40 diyor. Ve ben sana 40 sefer bunun karga olduğunu söylemişim. Hem de nasıl? Severek, öperek, dudaklarını yalayarak. Evlat, candan bir parça. Sen benim 3 soruma dayanamadın diyor. Anladınız mı şimdi? Yine halk arasında ve önümdeki kitapta da var. Halk arasında da çok anamdan babamdan ben bu evlat babını çok dinlerdik evvelde. Şimdi yok. Şimdi şimdi kim kime döndü mü? Ne yaptın ki diyor. Bak falanın babası şöyle şunu almış, bunu almış. Sen bana ne yaptın diyor. Madem bakmayacaktın niye

ana baba oldun diyor. Zaten reklamlarda da Batı reklamlarında çocuk, bizim reklamlarda köpek. Kıyametin alametidir. Köpek efendim Güney Kore'de olsa aklıma geldiği kadar en fazla çocuk arabası veya köpek arabası, köpek arabası fazla satılmış. Batı'ya çocuk yapın, bize de çocuk yapmayın, köpek besleyin. Çünkü neden? Genç nüfus istemiyor. Adamların acelesi yok. 100 yıl, 200 yıl evvelin planlarını yapıyor. 90'lı yıllarda bizim siyasetçiler genç nüfus, genç nüfus diye hava atıyordular. Ve şimdiki siyasetçiler efendim nüfusumuz ihtiyarlıyor, doğum oranı düştü diyor. Yani böyle bir acayip iş. Niye? Köpek besle diyor adam. Onu şey diyor. Medeniyet dediğim, bunları evvel size söylemiştim. Medeniyet nedir? Hayvan gübresinden burnunu tıkamak, köpeğin gübresini alıp çantada dolaştırmak. İşte medeniyetin özelliği bu. Değerli kardeşlerim, hanım babanı istemem diyor. Al götür. İsterdin istemezdin ne yapsın? O da babasını alıyor. Bir dağ başına bırakıyor. Geri dönerken evladı soruyor. Baba, dedemi niye bıraktık? Büyük babamı niye bıraktık? Eskilerde böyle aylık, yıllık falan da yok. İşin garip tarafı. Veya var da muhtaç. Olamaz mı yani? O ihtiyarladı oğlum diyor. Artık bizden kalmasın diyor. O zaman çocuk şöyle soruyor. Baba, sen de ihtiyarladığın zaman ben seni buraya mı getireceğim diyor. Ya. O zaman evladım kafası dank ediyor, geri dönüyor. Değerli kardeşlerim, babasını alıp tekrar evine getiriyor. Bir baba anne yatalak. Altı üstü değiştirilecek. Buna en fazla kimdir? Evlat yapacak bunu. Yani hastanelerde hasta bakıcılar yapıyor. Sen de babanın altını alacaksın. Annenin altını alacaksın. Neyse artık. İslam alimlerinin fetvasını söylüyorum. Kokusundan dolayı burnunu tıkasa. İslam alimlerin fetvası bu. Kokusundan dolayı burnunu tıkasa Allah onu hesaba çeker. Ya altını değiştiriyor işte. Hizmet ediyor. Niye burnunu tıkadın? He? Anandan babandan niye tiksindin? Niye iğrendin? Ya bunları kim biliyor? Anca giydirelim, yedirelim, içirelim. Efendim, ışıklı ayakkabılar ayaklarına getirelim. Artık ayakkabı yetmedi. Işıklısı olacak. Yahu bayram günleri ben emsaller iyi bilir. Şimdi dinleyen varsa ki vardır mutlaka. Değerli kardeşlerim, bayramlık ayakkabı aldığımız zaman koynumuza alıp yatardık. Koynumuza ne tatlı zamanlardı o zaman ya. Şimdi ne eşyanın kıymeti, ne nimetin kıymeti, ne insanın kıymeti, ne mekanların kıymeti. Yok, yok, yok. Bitirdik. Yok ettik. Öyle kerpiç evler huzur doluydu. Şimdi Allah, evler saray, huzur hak getire. Değerli kardeşlerim,
Muhabbet vardı, sohbet vardı, arkadaşlık vardı. Şimdi bir kimse İbn-i Mace'de geçen, bundan sonra vazifelere geçeceğim. Ana babanın evlat üzerinde ne hakkı vardır diye sorarlar Efendimiz aleyhissalatu vesselama. Efendimiz ne buyurdu? Onlar senin hem cennetin hem cehennemindir. Sen onlara bakarak cennete gidersin, bakmayarak, ilgilenmeyerek cehennemi boylarsın. Allah Allah, Allah Allah. Bundan dolayı bakın, anne baba hakları, anne ve babası ister Müslüman olsun, ister olmasın, evlat onlara gereken hürmeti gösterecek. Anladınız mı? İster Müslüman, ister gayrimüslim. Böyle var mı? Olmaz olur mu ya? Mesela Hristiyan Müslüman oluyor. E ana baba Hristiyan hala. Şimdi ne yapacak bu? Siz Hristiyansınız, ben size bakmam, etmem, ilgilenmem. Yok, öyle ama yok. Mesela Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Annesi hali hazırda Müslüman olmamış. Yanına geliyor. Resulullah'tan sordum ve dedim ki, anam geldi, bana ümit bağlamış. Ben onu görüp gözetebilir miyim? Resulullah ne buyurdu? Evet, ananı görüp gözet. Sonra da Müslüman oluyor tabii. Ne yapacaksınız şimdi? Sen Müslüman olan anana babana hürmet etmiyorsun. Seni gibi isyankar evlat seni. Bakın, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Beyhaki'de geçen bir hadisi şerif ne diyor? Anne ve babasından birinin kalbini kıran kimsenin önüne bir cehennem kapısı açılır. Haydi. Annenin babanın kalbini kırdı. O an bil ki cehennemden kapın hazır. Hatta ana baba zalim de olsa durum aynıdır. Hocam yani siz kendinizden mi konuşuyorsunuz? Yok ya, ben ne haddime? Tamamen söylediklerim kitabidir. Kitaplarım önümde açık. Sizlere bu konuda öyle çiçeklerle, böceklerle, efendim gideyim anamın ne eksiği vardı mutfakta, kız, iki kız kardeş diyelim, hadi beraber alalım. Ya annen de vazifeyi annene tamamladın, öyle mi? Hürmet ister, iltifat ister, itaat ister, sevgi ister, saygı ister, ilgilenmek ister, sorulmak ister, hatırlanmak ister, ziyaret edilmek ister. Ey kardeşler, anneler ve babalar, ha diyeceksiniz ki hocam efendim niye bu kadar kendinizi yoruyorsunuz, yani yaşınız 70, işiniz bitmiş. Gelen evlatlar bu şekilde, yani İslam'ın emrettiği ölçüde hizmette, hürmette anaya babaya kusur etmezse ortam muhabbet kaynar, sevgi kaynar. Değerli kardeşlerim, şimdi bazılarının sözlerinden sizlere bahsedeceğim. Enteresan bir söz tabii ki. Benim annem diğer anneler gibi hayırlı değil. O bana hiç bakmamış. Başka? Deyip ona hürmette kusur
Hurmatluluk caiz midir, değil midir? Değildir. Hürmet göstereceksin. Şimdi açıklama var. Bir anne çocuğuna hiç bakmamış olsun. Ona sütünden hiç emzirmemiş olsun. Evlatları arasında ayrım yaparak ona hiç değer vermemiş olsun. Bak bütün olumsuzlukları söylüyoruz. Yine evlat annemdir diye ona iyi davranmak mecburiyetindedir. Hemen şimdi soracaksın. Niye hocam? Niye hocam? Çünkü seni 9 ay karnında taşımıştır. Doğum sancısını çekmiştir. Seni dünyaya getirmiştir. Ve ona değer vermeni emreden annen sana bakmadı. Annen seni emzirmedi. Annen sana kardeşler arasında haksızlık yap. Ha bunun hesabını anne ayrı verecek. O başka bir olay. Ben senin vazifeni söylüyorum. E annem ne olacak? Annen hesabını Allah'a verecek. Çünkü bir de anne baba hakları olduğu gibi evladın anne üzerinde, anne ve baba üzerinde hakları var. O başka bir olay. Sen evlat olarak ne yapman lazım? Ben onu söylüyorum. Sonra evlatların anne baba üzerinde hakları, o apayrı bir mevzu. O ayrı bir mevzu. Şimdi senin annem ve babanın senin üzerindeki hakkı. Sana ona iyi davranmanı emreden kim? Söyle bakayım. Kim? Allah Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nefisten öyle konuşma yok. Hatta bazıları bu durumdan dolayı ana babasına küsüyor, hacca geliyor, umreye geliyor ve anne ve babasıyla helallaşmadan küsülü olarak ne yapıyor? Hac ve umreye geliyor. Ya Rabbi sen akıl fikir ver ya Rabbi. Ya Rabbi sen akıl fikir ver. Niye geldin ki boşuna? Niye geldin? Allah seni Kandil gecesi affetmiyor ki evinde affetsin seni. Dahasını söyleyelim. Babasının, anasının cenazesine katılmıyor. Cenazesine. Bunu dünkü sohbetimde söylemiştim. Ben böylelerine şahidim. Cenazesine anne ve babasının kininden, düşmanlığından, buğzundan, hiddetinden anne ve babasının efendim cenazesine katılmıyor. Vay vay vay değerli kardeşler. Vay. Şimdi sizlerin de sözlerinizi duyar gibi oluyorum. Aa bizde de var hocam. Aa şu babasına anasına küstü. Efendim arası iyi değildi. E şimdi sen Allah'ın emrini nefsine tercih et. Bırak annene babana küsmeyi, ayakkabısına dahi küsemez. Bırak annene babana kötü davranmayı, ayakkabısına dahi kötü davranamaz. Fetvalar veriyoruz size. Az önce dedim. Yani altını üstünü değiştirirken burnunu tıkasan Allah seni hesaba çeker. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Burnu yerde sürünsün yahu. Bunu bedduayı veren Cebrail aleyhisselam, amin diyen Hazreti Muhammed Mustafa, anası babası yanında ihtiyarlar da onlara hizmetinden, hürmetinden dolayı cenneti kazanamayan Peygamber amini, peygamber duası, burnu yerde sürünsün dedi Cebrail. Ben de amin dedim.
Ne anlatayım ben daha bu hadis-i şeriften sonra ne anlatılır? Ya bu hadis-i şeriften sonra anlatılması lazım gereken her şey anlatılmıştır. Ama biz ne yapıyoruz? Tekrar anlatıyoruz. Mesela Sa'd İbni Ebi Vakkas ikinci hakları. Evlat, anne ve baba ya günah emirleri hariç mutlak itaat edecek. Hatta şimdi mesela siz cihat sevabı kazanmak ister misiniz değerli kardeşlerim? Cihat ne demek? Allah yolunda savaş demektir. Yani Allah yolunda savaşan kimselerin sevabını kazanmak ister misiniz? Bedir'de, Uhud'da, efendim, Hendek'te açılalım. Ashabın yapmış olduğu savaşlarda, efendim, Malazgirt meydan muharebesi, efendim, Fatih'in fethi, İstanbul'un fethi ve bunun yanında İstiklal Harbi. Bunlarda bulunmak ister misin? Bulunup da ben de bulunsaydım, ben de sevabı kazansaydım, yani cihat sevabı, Allah yolunda savaş sevabı, İster misiniz? Hiç kim istemez ya? Ananıza babanıza itaat edin kardeşim, bu kadar basit ya. Yani bir Bedir'e katılmış gibi sevap, Uhud'a katılmış gibi sevap, Ahzab muharebesine katılmış gibi sevap, efendim, Mekke'nin fethine katılmış gibi sevap. Beni dinleyen hoca arkadaşlarım, bu işin erbabı varsa, yanlışım varsa telefon atsın hemen. Yani hocam burada yanlış konuşuyor desin. Hadis-i şerif var çünkü. Cihat, Allah yolunda cihat. Bunlar hep Allah yolunda cihat değil mi? Efendim, bunun yanında efendim İstanbul'un fethi, ne güzel asker, ne güzel komutan diye Mevlamız taltif etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Roma'nın yıkılışı, Roma'nın tarihten silinişi, adamlar unutmadı. Zulüm 1453'te başladı diyor melun herif. Adamlar unutmadı. Bırakıp gitmediler diyor. Kimi bitini bıraktı, kimi bilmem neyini bıraktı diyor birisi. Bırakıp gitmediler. Bundan dolayı Roma'nın, öyle Bizans'ın yıkılışı değil, Bizans diye öyle bir devlet yok zaten. Batı Roma, Doğu Roma. Doğu Roma'nın yıkılışıyla Roma İmparatorluğu bitmiş oldu. Batı Roma'yı Cermenler yıktı. Onlar Hristiyan olması hasebiyle onu es geçiyorlar. Ama Doğu Roma'yı yıkan kim oluyor? Fatih Sultan Mehmet. Ya Roma değildi, Bizans'tı gibi eften püften laflarla. Asıl Roma neresi? Ya Vatikan. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han oraya hazırlık yapıyordu değerli kardeşler. Tarihi bilmemiz lazım. Tarihi okumamız lazım. Öyle bize öğretilen yalan tarihlerden değil. İslam'ı, Kur'an'ı, tarihi objektif olarak bize aktaran tarihçilerden tarihi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Şimdi değerli kardeşlerim, 'Onların emirlerine, yani efendim İslam'a, Kur'an'a uyan emirlerine. Cihat yapıyorsun ya, cihat sevabı var. Hac sevabı almak ister misin? Hacca gitmeden, mesela şimdi hac mevsimi girdi, yavaş yavaş hüccaç toplanıyor. Orada olup da aynı hac sevabı kazanmak ister misin? İstemem mi hocam? O zaman annene babana iyi bak kardeşim. Hac mevsimi yok da umre sevabı kazanmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Ne yapayım o zaman? Umreye gitsem para yok.
Benim umre sevabı kazanmam lazım. Annene babana hizmet et kardeşim. Bir evlat annesinin ve babasının yüzlerine şefkatle bakıyor. Kabul olmuş bir hac sevabı. Ya Resulallah, ya 100 defa bakarsa? 100 defa kabul olmuş hac sevabı kazanır buyuruyor. Kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zannediyoruz biz ya? Emri veren kim? Emri. Öf dahi demeyeceksiniz diye emir veren kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir hadisi şerifte ne buyuruyor? Cennetin kokusu 500 yıllık yol mesafesinden duyulur. Onun kokusunu anaya babaya asi olan, akrabalık bağlarını kesen duyamaz. Haydi buyur şimdi. Bir de akrabalık bağları çıktı başımıza. Değil mi değerli kardeşlerim? Birisi öyle diyor bana. Akraba. Senin de başka bildiğin bir şey yok mu? Yok. Benim bildiğim İslam harici hiçbir şey yok. Karakolun Sırat Köprüsü'nün 7. karakolu neydi? Akraba hakları, hukukları. Aşağısı ne? Fohur, fohur kaynayan cehennem. Bir de bu hadis-i şerif var. Ya kokusunu bırak girmeyi, kokusunu duyamıyorsun. Anasından, babasından. Ben hacıyım, ben hocayım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Ona hani şöyle denir artık. Ya boşu boşuna kendini yorma ya. Bunların bir geçerliliği yok. Mesela kalpazanlar var değerli kardeşlerim. Kalpazanlar. Ne demek kalpazan? Karşılıksız para basan. Yani devletin haricinde aynı parayı basıyor. Aynı para. İmzası da aynı, rakamı da aynı, kağıdı da aynı. Ama ne diyorlar? Sahte para. Basana ne diyorlar? Kalpazan. Niye? Merkez Bankası basmamış çünkü. Ona kalpazan deniyor. Hiç kalpazanlık yapmaya gerek yok. Kendini havalarda görme. Sen Allah ve Resulünün emirlerini yap, gerisine karışma ya. Senin iyiliğin, kötülüğün nerede belli olacak? Sıratta belli olacak. Adamlığın nerede belli olacak? Sıratta belli olacak. Sırat köprüsünün efendim karakollarında tevkit edileceksin. Sorguya çekileceksin. 6 karakolu geçtin. 7. karakol ana baba hakları. Başka akraba hakları. Bana gelmiyor. Sen gideceksin o zaman. Beni sormuyor. Sen soracaksın o zaman. Bana vermiyor. Sen vereceksin o zaman. Memleketin enayisi ben miyim ya? Memleketin enayisi değil, memleketin akıllısı sensin. Cennete talipsin, cennete. Değerli kardeşlerim, bakınız Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Büyük günahlardan size haber vereyim mi buyurdular ve bu cümleyi 3 defa tekrarladılar. Evet ya Resulallah, Allah'a şirk koşmak anne ve babaya itaatsızlıktır dedi değerli kardeşlerim. Allah'a şirk koşmak anne ve babaya da itaatsızlık nedir? Büyük günahlardandır. Yani zaten şirk koşmak, şirk koşan kafir olur. Onun harici ondan sonraki en büyük günah ana babaya ne demek? Efendim itaatsizlik. Küsmek, kırmak ancak tabii şeriata uygun olan emirleri dinlenir. Şeriata uygun olan, uymayan emirlere de babacığım, Allah ve Resulü bunu istemiyor. Bunu benden isteme. Başka şey iste ya. Onu yapayım. Sırtıma bin. Hacca götüreyim seni. Ama mesela baba geldiği bir iki okey oynayalım.
Burada Allah'a isyan var mı? Olmaz mı canım? Eskiden okey dendiği zaman kahvelerde kumarbazlar oynardı. Şimdi bizim evde hanımlar oynuyor. Ya bizim evde derken bizim evde oynamıyor. Sakın aklınıza öyle bir şey gelmesin canım. Allah muhafaza. Yani bizim ev derken evlerimizi kastederek, oynanan evleri kastederek. Eskiden kahvelerde kumar niyetiyle oynanırdı. 50 sene evvel. Öyle bir büyüdü ki şimdi ne oldu? Hanımlar, efendim günlük toplantılarında falan. Ya hakkınızı helal edin. Bir umrecim de öyle söylemiş. Ya hocam sanki bunları yaşıyormuşuz gibi. Her şeyi de biliyorsun. Bu nasıl oluyor? Yani yaşıyor mu gibilerden. Yahu toplumda yaşıyoruz kardeşim. Yani toplumun içinde yaşayan insanlarız biz. Ha bizim ihvanım gibi, hocalarım gibi medreselere çekilsem. Ama bu sefer bu emirler, bu nehiler nasıl duyurulacak değerli kardeşler? Nasıl duyurulacak? Dünkü sohbette size söyledim. Harama helal, helale haram. O daha ağırdır diyor. Ya kafirliktir desene ya. Ağır ne? Helala haram denir mi ya? Harama helal denir mi ya? Allah haramı belirtmiş, helalı belirtmiş, anlayamayız diye Resulünü göndermiş, o izah etmiş. Bunun yanında daha ne? Mesela Hıdrellez ne var hocam, ne var derseniz, o zaman ne var, ne olduğunu yarın ahirette görürsün. Böyle diyen var mı? Olmaz olur mu canım? Olmaz olur mu? Allah muhafaza. Şimdi Sa'd İbni Ebi Vakkas. Ebi Vakkas'ın oğlu Sa'd. Değerli kardeşlerim, bunun kardeşi aile olarak aman ya Rabbim. Annesine o kadar düşkün, o kadar itaatkar, o kadar hürmetkar ya. Ama Müslüman oluyor Sa'd. Ve Peygamberimiz ne buyuruyor? Anam babam sana feda olsun diyor. At diyor, at. Ve iyi bir okçu, iyi bir savaşçı, öyle bir zat. Müslüman olduğunu anası duyuyor. İtaatkar, hürmetkar, lütufkar. Ve diyor ki, ya Sa'd, eğer bu yolundan dönmezsen şayet. Anne baba, anneciğim söyle bakayım. Açlık grevine giriyorum, açlık. Vallahi biz de şimdi... Adam batıl davası için açlık kravına girdi, öldü gitti. Yani ne bu davası ne? Batıl. Beşeri davaların hepsi batıldır. İslam'da iki yol vardır. Ya haktır ya batıldır. Yani ya yolunuz haktır veya yolunuz batıldır. Davası batıl. Açlık grevinde gitti. Yemedi, içmedi, öldü gitti. O da aynen Sa'd bin Ebi Vakkas, İbn Ebi Vakkas geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz ne buyurdu? Yolundan dönme. İmanından dönme. Ama itaatine devam et. O ne dedi gitti anneciğine. Anneciğim, Allah'a yemin olsun ki senin 1000 ruhun olsa, her gün birer birer çıkmaya başlasa, ben bu dinimi bu sebeple terk edecek değilim. Etmem. İslam budur. Kur'an budur. Amasız fakatsız iman işte budur. Değerli kardeşlerim, olayı sulandırmayalım. Yaptığımız işlere dini kılıf bularak kendi kendimizi kandırmayalım.
şeytanın oyuncağı olmayalım. Ya şeytanın oyuncağı mı olur hocam? Olmaz olur mu ya? Yani şeytanın oyuncağı olmaz olur mu? Allah affeylesin. Adamın birisi baltayı aldı eline. Ağaç, kuru ağaca, efendim direk ağacı. Zaten kendisi kuru. Kesmeye gidiyor. Şeytan çıktı. Nereye? Ağacı kestirmem dedi. Keserdin, kesmezdin. Bir kapıştılar, şeytanı aldı, yere vurdu. Dedi ki, beni mağlup ettin. Gel dedi. Sen şimdi bu ağacı kesmekten vazgeç. Ben de onlara bu dilek dilemelerinden vazgeçireyim. Her gün sana bir altın. Şimdi zaten gaye hasıl oldu mu? Evet. Niye? Şeytanın sırtını yere getirdi. Dilek ağacını da kesmekten, dilek ağacına kimse gidip dilek dilemeyecek, çaput bağlamayacak. Hem de bir altın veya bir kese altın, neyse, olur dedi. Her akşam veya sabah şeytan geldi, altınları koydu. Aradan 3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 hafta altın yok. Adam hiddetlendi, gadaplandı. Eline yine baltayı aldı, hücum ediyor. Şeytan çıktı. Olmaz dedi. Sana o ağacı kestirmem. Keserdin, kesmezdin. Bir kapıştılar, şeytan aldı adamı, yere vuruverdi. Şeytan dedi ki, adam dedi ki, yahu şimdi nasıl oldu? Geçen de ben seni yendim. Şeytan ne dedi? Geçen geldiğinde Allah'ın rızası vardı. Şimdi geldiğinde altın sevgisi var dedi. Altın, sen beni yenemezsin. Ya değerli kardeşlerim, altın sevgisi değil, Allah'ın rızası. Ve yaptığımız amellerimize İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu? Bu yaptığımız sevap mı kazanıyoruz, günah mı kazanıyoruz? Onu tefekkür ederek inşallah eğer böyle itikat ederseniz ne oldu? Kazanan siz olursunuz. Hatta bir rivayette şeytan herkesi işte bir boyun iple gideceği yere götürür, çeker alır götürür falan filan. Gelsin de beni götürsün diyor. Bekliyorum. Bir yerde dururken şeytan görünüyor. Bakıyor onu öyle dik dik. Sen kimsin diyor. Ben aradığın şeytanım. Sen misin diyor. Demek ki herkese ip bağlayıp götürüyorsun, öyle mi? Evet. Gel beni de götür bakalım diyor. Diyor, seni götüremem. Ama falan yere gel diyor. Orada sana sorarım ben. Geliyorum bebe diyor. Adam erkek adam. Uzun bir hikaye. Vaktim dolduğu için hemen anatkoş şeklinde anlatıyorum. Ve düşüyor şeytanın peşine. Gidiyorlar. Gidiyor bir mezbeleliğe. Hani diyor, nerede benim ip boyunduruk? Şeytan gülüyor. Sana ipe gerek yok diyor. Sen kendiliğinden geldin zaten diyor. Ya değerli kardeşlerim. İşte öyle bir yapıyor ki şeytanu aleyhillâne, ipe gerek yok. Nefislerimizle bizi ne yapıyor? O yola çekiyor. Bundan dolayı Mevla-i Zülcelal, eğer onlar seni bilmediğim bir şeye, bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin, bana yönelenlerin yolunda sabit ol, sonunda dönüşünüz banadır. O zaman size yaptıklarınızı haber

Cennet anaların ayakları altındadır. Cennet anaların ayakları altındadır. Bundan dolayı efendim Ebu Hureyre radıyallahu anh gidermiş, anasının ayaklarının altını öpermiş, yalarmış. Cennet işte burada diye. İslam terbiyesiyle evlatlarımızı terbiye etmediğimiz müddetçe, İslam terbiyesiyle okullarımızdaki evlatlarımızı terbiye etmediğimiz müddetçe, İslam terbiyesiyle halkımızı terbiye etmediğimiz müddetçe, analar ağlayacak, babalar ağlayacak, akrabalar ağlayacak, komşular ağlayacak, halkımız ağlayacak, milletimiz ağlayacak. Eskiden tek kelime vardı, biliyor musunuz? Öyle derdiler. Kurtuluş İslam'dadır, İslam'dadır, İslam'dadır. Değerli kardeşlerim, dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Yarınki sohbetimde Allah izin ederse, yani bu mevzuyu daha tamamlayamadım ama zannederim gaye hasıl olmuştur. Anne baba hakları gaye hasıl olmuştur. Onun için çiçeklerle, böceklerle, güllerle, karanfillerle analar babalar memnun olmaz, hoşnut olmaz. Veyahut da alacağınız 3-5 kuruşluk, öyle değersiz onlar, ne alacak? Dünyanın en nadide efendim mücevherini dahi getirseniz, onlar 3-5 kuruştur. Ananın babanın efendim kıymeti değerinde onlara yapacağınız en büyük hediye, onlara karşı iltifatlı, latif, kibar, narin, nazik, hürmetli, saygılı olursanız işte kazandınız, işte onlar da gönlü huzur bulmuştur. Eğer analara babalara biz değerli kıymetleri hakkıyla vermiş olsaydık, şu anda efendim darul aceze, şimdiki tabirle sözüm ona, efendim huzur evleri dolu olmazdı değerli kardeşlerim. Köpeklere yer bulanlar, kedilere yer bulanlar, koca koca mobilyalara yer bulanlar, analarına babalarına evlerinde yer bulamıyorsa, yarın ahirette hesabınız çok şiddetli ve dehşetli olacaktır. Rabbim hakkıyla analarımızın babalarımızın dualarını alıp hürmet edip cennetini cemalini kazananlardan eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar. Ya
3: Rabbi ya. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
4: Dost Kervanı.

0: kendini açınca.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında, Radyo Nida'da program başlıyor efendim. 17.30'a kadar sizlerin eserleri, mesajları eşliğinde program sürecek.

Biraz daha yeni saatte sizlerin mesajları ve eserleri yayınlanacak. 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim.

Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor efendim. 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Trafikte serhande olan kaptan şoförlerimize de çok selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar. Mesaide olan çalışan herkese de kolay gelsin. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar efendim.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, medrese talebeleri sizden Mevlan Kurteş'ten Aşkın Sardı adlı eseri istiyorlar demişler. Aleyküm selam, çok selamlar olsun. Dua bekleriz efendim medrese talebelerinden. Allah razı olsun, birazdan eseri dinleteceğim inşallah.

0: Selamünaleyküm, hoş geldin kardeşim. İsmet Hoca'dan Allah razı olsun. Ne güzel anlatıyor. Sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. İstediğim eser Leyla adlı eser. Eşim için demişler. Oktay abimiz göndermiş. Çayını içmeye geleceğim. Özledim seni diye de eklemiş. Beklerim abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Sen kabul etmesen kim kabul eder?
0: 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm. Mehmet kardeşim, kolay gelsin yayınlar. Gidem Gören Medine adlı eseri istiyorum. Nida ailesine ve kendim için demişler. Hayırlı günler efendim.

0543 224 0108 WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vefasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de Mevla bilir ya. Yanılıp karşılık bekleme kuldan. Ola ki kıl vermez verdiğin çuldan. Saldığın selamı çevirme yoldan. Kullar almasa da Mevla alır ya. Gönüller sarrafı neyler parayı. Bilir ki sahtedir dünya sarayı. Yoksulun bağrında bin bir yarayı. Kullar sarmasa da Mevla sarar ya. Gösteriş düşkünü süzme cehalet. İslam'ı etse de servete alet. Üzülme, bu riya postunu elbet. Kullar görmese de Mevla görür ya. El etek öperek susan dillere. Rüşvet kapısında bükük bellere. Zulmü alkışlayan gizli ellere. Kullar yetmese de Allah yeter ya. Benlik sevdasıyla kalem tutana, Allah'ın hükmüne hüküm katana, İşret sofrasında makam satana, kullar sormasa da Mevla sorar ya. Öfkeye kapılma, sözü hoş eyle. Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle. Amaç ibadetse sakince söyle. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Sen ki bozmadıkça niyetlerini, uzatmaz kalbine şeytan elini. Temiz alnındaki ter bedelini, kullar vermese de Mevla verir ya. Bir yudumluk hazdır çöldeki testi. Kaptırma şu dünya çarkına postu. Kim demiş ki olmaz doğrunun dostu? Kullar olmasa Mevla olur ya. Ey benim sultanım, Cengiz Numanoğlu'nun şiiri efendim. Çok güzel özetlemiş birçok şeyi. Falancanın sizin için çok şeyler söylemesi mühim değil efendim. Allah'ın katında ki yeriniz önemli olan. Siz iyiseniz etraf sizi kötü bilsin. Mevla iyi bildikten sonra insanlar kötü bilse ne olur? Siz kötüyseniz Allah katında, insanlar sizi iyi bilse ne olur?

13 şu anda saatler. Lütfeyle kulu. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla efendim program sürüyor.

Selamünaleyküm, nasılsınız? Eşref Ziya, Hayat Bu, eserini dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, elhamdülillah. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şimdi Aşkın Sardı adlı eser sıraya alacak birazdan. Sen kabul etmezsen. 0543-224-0108. Selamünaleyküm. Ben Yılmaz Koltuk'tan Serkan. Hayırlı günler. Kulaklarımız radyoda kaldı. Sizleri bekledik. Hoş geldiniz. Dönelim hu diye ilahisini istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Aleykümselam. Allah razı olsun.

Program sürüyor efendim. Bilender Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan sizler de WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Celal Karatüre'den Kabe'de Hacılar adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Bugün benim doğum günüm. Sizden Sami Yusuf'tan bir eser istiyorum. Kolay gelsin demişler. Yeni yaşınız hayırlar getirsin. Güzellikler getirsin efendim. Selamünaleyküm. Mehmet kardeş Beytullah, Yüz Süreyi Bilayesi istiyorum. Kolay gelsin, hayırlı programlar demişler. Aleyküm selam. Selam ve aleyküm, hayırlı yayınlar. Az önceki ilahi kim söylüyor demişler. Aleyküm selam. Hangi eser efendim? Sözlerini yazar mısınız? Çağır beni gelem sana. Ne var ne yok sata sata. Çağır gelem sana adlı eser şimdi sıraya.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla efendim. Sizlerin göndermiş olduğu mesajlardan gelen eserlerden dinletiyoruz. Birazdan Hayat Bu adlı eser sıralayacak.

Selamünaleyküm Mehmet oğlum, nasılsın? Dün fon müziği olarak dinlettiğin Mekke Medine diye sözleri dinletir misiniz? Çok güzel efendim. Aleykümselam. Şimdi dün hangi eseri fon müziği olarak dinlettim ben? Bilemiyorum şu anda. Yani sözlerini hatırlarsam belki bilebilirim ama şu anda hatırlamadım maalesef. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılmıyor.

Fırat Türkmen'den Medine eseri istiyoruz. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı günler Arzu ablam ben demiş. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Maher Zeyn'den Sallu çalar mısınız? İyi yayınlar dilerim. Şimdiden teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam.

0: Selamünaleyküm Mehmet Esmer, senden Hacılar İlahisi'ni istiyorum. 5 yaşındaki oğlum çok seviyor Hacılar İlahisi. Hüseyin Köse seni çok seviyor demişler. Aleyküm selam. Hüseyin Köse'ye çok selamlar. Hüseyin Köse ses kaydı göndermişsiniz ama çok böyle anlaşılmıyor. Dinleteyim.
1: Mehmet Esmer.
0: Adımı söylemişsin de yani. Hüseyin Köse daha güzel böyle. Mesela ben Hüseyin Köse, ben de Radyo Nida'yı dinliyorum gibi. Sessiz bir ortam olsun ama.

0: yaşam.
1: Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede müntazam şu memleket hakimsiz olur demişler efendim. Güller ağlar olmuş adlı eseri istiyorum, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Mekke bakar Medine'ye, ilahisidir o Mehmet kardeşim. Arkadaşın sorduğu eser demişler efendim. Ben dün dinletmedim ki Mekke bakar Medine adlı eseri. Dinlettin mi? Yok, dinletmedim.

0543 224 0108. Bu numaradan efendim WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Hayırlı bereketli yayınlar dilerim. Kabe benim, Mekke benim. Kalplerde. Merif Sound eserini çalar mısınız? Çok mutlu olurum. Rabbim Kabe-i Şerif'in gölgesinde dualar etmeyi tüm isteyenlere en kısa zamanda nasip eylesin demişler. Amin. Allah razı olsun. Gitmek isteyenlere tez zamanda nasip olsun. Gidenlere de tekrar tekrar hayırlısıyla, kolaylıkla nasip olsun efendim. Can Medine adlı eser şimdi...

16.33 şu anda saatler efendim, program sürüyor. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

Selamünaleyküm Mustafa Barak'tan Geylani adlı eseri istiyorum mümkünse. Çok sevdiğim arkadaşım hayat için gelsin tüm dinleyenlere demişler. Sema Çetin isimli dinleyicimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Rahmeten Rahman adlı eseri rica ediyoruz demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Murat Belet'ten Yara Bende adlı eseri çalar mısınız? Kalbi üşüyen herkese kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

0: Eseri birazdan baştan dinleteceğim efendim. Yine sırada eserler var. Onları da dinleteceğim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.
1: Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Gaziantep'ten Muhammed Eyüp, annemle seni dinliyorum. Mevlana abim, bir tane eserini çalabilir misin?

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Daim kulağımız Radyo Nida'da. Bize de bir ilahi çalar mısınız? Gemlik, Gemport'tan selam olsun demiş. Hasan abimiz göndermiş. Hasan abi yine operatör kullanıyor. Bir de video göndermiş. Allah razı olsun. Abi kazı yaparken yanında başka kimse durabiliyor mu onun içinde? Yani güzel bir iş, eğlenceli. Hani bazen böyle oyun alanları olur. Kum böyle doldurmuşlar, küçük maket, kamyon, kepçe, işte operatör vesaire. Sen gerçeğini yapıyorsun abi. Hatta bazen böyle çok şey olunca şehrin içinde olan bölgelerde çok izleyici de oluyor. Milli sporumuz efendim. Kazı gördüğümüz zaman hemen izliyoruz. Yok, yanında başka biri durabiliyor mu abi? Yani o alan bir kişilik mi sadece, onu soruyorum. Direksiyon sormadım abi. Öyle bir durum varsa efendim. Selamünaleyküm Kahramanmaraş'tan hürmetler. Ben Fatma Bilen, eşim Mevlüt ve oğlum Abdülhamit için Kabe'de hacılar Huder ilahisi istiyoruz. Teşekkürler, kolaylıklar demişler. Aleyküm selam, bizden de çok selamlar olsun. Az evvel dinlettim efendim. Kabe'de hacılar adlı eseri. Allah evladınızı bağışlasın, çok selamlar. Abdülhamit'ten de bir ses kaydı bekleriz yani. Şu anda bizi dinleyen minik kardeşlerimizden ses kaydı gönderebilirsiniz. 0543 224 0108. Eser efendim, bu eseri dinletmedim, çok üzerinde konuştum. Sonrasında Bayram Büyük Oruç sıraya alacak. Akabinde yine mesajlarınızla beraber program sürecek.

0: mantı.
1: Program sürüyor efendim. 16:45 şu anda saatler. İyi günden Radyo Nida. Sizden

Dinleyicimize Muhabbetullah nasip olsun. Eşimin ve helalinden çalışan tüm efendilerin de Rabbim bereket, hayır yağdırsın. Amin. Hasan Dursun'dan Can Ahmet'im adlı eseri istiyorum. Dinletir misiniz? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlarınız olsun. Eşref Ziya'dan Terk Ettim adlı eseri yayınlarsanız memnun olurum. Hayırla kalın demişler. Hayırlı günler efendim. Mehmet kardeşim gerçekten bir gün gemliğe misafirimiz olun olur mu demişler. İnşallah Allah razı olsun. Çok selamlar. Hasan abi hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm abi, ben Elif Su, 11 yaşındayım. Sizi Ankara'dan annem ve babaannemle çok severek dinliyoruz. Sizden Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili Adlı Eseri istiyorum yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah başlasın. Çok selamlar olsun bizden de. İnternet üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize, özellikle Elif Su isimli dinleyicimize. Şimdi eserler efendim.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Mehmet Esmer.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Program sürüyor efendim. Birazdan ikindi ezanı okunacak. Sonrasında yine sizlerin mesajları, eserleri eşliğinde yayınımız sürecek efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.
1: بك الله قلبي يبث

0: Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken, binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.
1: Kıymetli dinleyenler, program sürüyor, son bölümdeyiz. Sizler de vekalette kurban kestirebilirsiniz ihtiyaç sahiplerine. Kurbanlarınız ulaşsın, kurbanınız duaya dönüşsün. Kesim ve dağıtım videoları sizlere gönderiliyor. 0543 224 0108 0543 224 0108 bu numaradan sizler de detaylı bilgi alabilir, vekalet ile kurban kestirebilirsiniz.

Program sonundayız. Selamünaleyküm, ben Zeynep. Deli deli oldum, adlı eseri sürüm demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Birazdan inşallah Nida'dan Gönüllere programı yayında olacak. Yarın tekrar Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Nida. Radyo Nida.
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Radyo Nida'dasınız, Nida'dan Gönüllere programı başladı. Hayırlara vesile olsun inşallah. Güzel Bursa'mızın güzel kardeşleri ve nerelerden dinliyorsanız. İnşallah bugünkü programda bilmemiz, öğrenmemiz gerekenleri herkesin anlayabileceği şekilde inşallah tekrar etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi çoğu şeyi öğrensek, bilsek de tekrar etmediğimiz zaman bazen akılda kalamayabiliyor. Hele hele bu bilgiler bizim hem dünyamıza hem de sonsuz olan ahiret hayatımıza yönelikse bu çok daha önem kazanıyor. İnşallah Nida'dan Gönüllere programında her Müslümanın bilmesi gereken en önemli konuları, kavramların ne olduğunu, ne anlama geldiğini öğrenmiş olacağız. Bilen kardeşlerimiz de güzel bir tekrar yapmış olacaklar. Hem size hem bize kolay gelsin.
1: Bir zamanlar yaşadığı hadiselerin görünen kısmından ziyade acaba hikmetleri nelerdir diye bu gayret içerisinde hareket eden hikmet ehli yaşlı bir tahta oyma ustası yaşarmış. Bu ustanın da hayata daima karamsarlıkla bakmayı huy edinmiş, her şeyden şikayet eden ve hiçbir zaman memnun olmayan ham bir çırağı varmış. Öyle ki ustası ne kadar güler yüzlüyse çırak o kadar asık suratlı, ustası ne kadar cömertse çırak o kadar cimri, ustası ne kadar yardımsever bir insansa çırak da o kadar bencilmiş. Başına gelen en küçük sıkıntıda bile yüzünü buruşturup hep şikayet edermiş. Ona göre hayat sanki hep kötülüklerden, sıkıntılardan, acılardan, gözyaşlarından, mutsuzluklardan ibaretmiş. Hikmet ehli olan o ustası bir gün bu çırağına bir ders vermek istemiş. Onu bakkala tuz almaya göndermiş. Adeti olduğu üzere çırak da yine her zaman olduğu gibi söylene söylene denilen şeyi yapmış. Ustasının yanına geldiğinde şimdi tuzun ne gereği vardı sanki? Bu ne saçmalıktır gibisinden bir tavırla tuzu ustasının önüne koymuş tak diye. Usta çırağını şöyle bir müddet süzdükten sonra sert bir üslupla bir avuç tuzu bir bardak suya döküp karıştırmasını söylemiş. İşin nereye varacağını henüz anlamayan çırak yine asık suratlı bir şekilde söyleneni yapmış. Ustası üslubunu biraz daha sertleştirmiş, demiş ki şimdi de yanımda çırak olarak devam etmek istiyorsan o karıştırdığın tuzlusu var ya onu içeceksin. Çırak ilk önce şaşırmış. Sonra yine kaşlarını çarpmış. Bir bardak tuzlusu neden içilir ki usta diye söylenmiş. Lakin ustasının daha evvel hiç görmediği sert bir yüz ifadesiyle kendisine hitap etmesinden dolayı zorlanarak da olsa bardaktan az bir yudum almış. Almasıyla da yüzünün şeklinin değişmesi ve af buyurun suyu tükürmesi bir olmuş. Bu hadise üzerine ustasının yüzündeki o sert bakışlar değişmiş, birden tatlı bir tebessüme dönüşmüş. Sonra da çırağına sormuş. Tadı nasıldı? Çırak kızgınlıkla tuzlu demiş, çok tuzlu, zehir gibiydi. Usta tebessümüne devam ederken elinden tuttuğu çırağı bu defa az ileride tatlı bir su gölünün kıyısına götürmüş. Az evvelki yaptığını burada da yapmasını söylemiş. Yani su içecek. Çırak bir avuç tuzu almış, şöyle göle serpiştirmiş, sonra da gölün tatlı suyundan kana kana içmiş. O ağzının kenarlarından akan suyu eliyle silerken ustası yine sormuş. Peki bunun tadı nasıldı? Bal gibi tatlı demiş çırak. Ustası devamla demiş ki, peki sana bir şey soracağım. tuz döktün ya, evet, o tuzun tadını alabildin mi? Çırak, hayır demiş, tuzun tadını alamadım. Sanki tuz bu gölün içinde kayboldu gitti. Evet, mesele tamamlanmıştır. Hikmet ehli usta, suyun yanında diz çökmüş olan çırağının yanına oturmuş ve ömrü boyunca ona unutamayacağı şu dersi vermiş. Evladım, hayatımızdaki dertler, sıkıntılar, ızdıraplar tuz gibidir. Ne az ne çok. Bunların miktarı aslında hep aynı. Ancak bu sıkıntıların kişiye ne kadar tesir edeceği, onun neyin içine konulacağına bağlı. Yani bir sıkıntın, ızdırabın olduğunda yapman gereken şey, gönül dünyanı genişletmek, duygularını zenginleştirmektir evladım. Bardak olmayı bırakıp göl olmaya çalışmaktır. O anda göremesen bile o sıkıntıların sonucundaki güzellikleri görebilmektir. Ne güzel anlatmışlar. Hayatımız hep böyle. O iç dünyamızın çektiği imtihanlar, sıkıntılar, bazen etraftaki insanlara bunları anlatmamaya, çaktırmamaya çalışıyoruz. Bizi böyle bilmesinler, görmesinler diye. Veya sevdiğimiz insanlara hasta olduğumuzu, başarısız olduğumuzu, örneğin onları üzecek bir olay var, bir haber var bizde, onu anlatmamak için özellikle anne babalarımız, nasılsın evladım dediği zaman, dişimizde zonklasa, midemizde bulansa, parasız kalsak, işten de kovulsak, hamdolsun iyiyim anne, baba deriz. Bunun yine sebebi karşımızdaki insanı üzmemektir. Bazen de hep böyle neşeli insanlar görürüz. Ya bu adamların, bu hanımların, teyzelerin hiç mi derdi sıkıntısı yok deriz. O kadar güleç yüzlü, mütebessim çehreli insanlar. Dışarıdan bakıldığında öyle. İşin özü şu kardeşlerimiz, biz müminler olarak birbirimize gösterdiğimiz neremiz dış görüntümüz. İçimizi kim görebilir? Sadece Allah Celle Celaluhu. Ve zatının bildirdiği zatlar, insanlar, Allah dostları diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah Teala sizin dış görüntünüze bakmaz. Yani namazdaki eğilip kalkmamıza bakmıyor. O esnada içimizin hangi niyette, ihlasımızın, samimiyetimizin ne durumda olduğuna bakıyor. İçimizi de biliyor. Söyleyemediklerimizi, 10 dakika sonra yapacağımız her şeyi de, hayatımız boyunca biriktireceğimiz veya tercihlerimizi de. Ama bunun dışında ne ben senin kalbinden geçeni bilebilirim ne de sen benim. Düşünmemiz gerekenlerden bir tanesi, kılık kıyafetimize verdiğimiz önemi iç dünyamıza da verebilmektir. Dış görüntümüz bize bir şeyleri tam olarak kazandırmıyor kardeşlerim. Hiçbirimizin şu anda nasıl son nefes vereceğimizin ve amel defterimizi sağdan mı yoksa soldan mı alacağız Allah korusun, garantisi yok. İç dünyanda ne varsa aslında olsun. Bugün şehirde yaşıyoruz birçoğumuz. Kalabalıklar, araçlardan gelen sesler, her tarafta uydular, cep telefonu sinyalleri, bir koşuşturma hengame var. Yani bir bakıma etrafımızda çok kalabalık insanlar var. Ama bugün yaşanan psikolojik sorunlara baktığınızda, bunalım rakamlarına baktığınızda, şehirlerde rakamlar kat kat artıyor. Neden biliyor musunuz? Evet, etrafımızda çok insan var. Bazen otobüste bir yere gideceksiniz, oturacak yer bulamıyorsunuz, sıkış tepiş gidiyorsunuz, koca koca binalarda yüzlerce kişi kalıyoruz. İş yerlerinde belki onlarca insanla beraberiz ama bir yalnızlık var. İşte buna denilen şey şudur. Kalabalıklar arasında kendini yalnız hissetmek. İşte o iç dünyası dediğimiz mevzu da buradan geliyor. Aslında biz maske takmaya o kadar alışığız ki. Nasıl mı? Çocukluğumuzdan beri onu yapma, şunu yapma, şöyle yap, onun oğlu gibi yap, bunun kızı gibi ol diyerek bizi yönlendiren anne babalarımız yüzünden başka bir maske taktık. Yani kendimiz olmadık. İlerleyen yaşlarda bu devam etti. Kendi fikrimi söylersem, şu tercihte bulunursam, hayır yapma bunu dendi. Tekrar başka bir maske taktık. Ve şimdi Milyarlarca insan kendi başına kaldığı zaman ayrı, hanımıyla kocasıyla ayrı, sokakta ayrı maskeler takan insanlar olduk. Yani kendimiz olamadık işin özü. Halbuki şekil olarak binlerce insan arasında yalnız kalan insanlar olduğu gibi bir ailesi var. Dışarıdan baktığınız zaman ne güzel torunlarıyla, geliniyle, ne bileyim damadıyla bir aile portresi var. Ama gelin görün, dışarıdan göründüğü gibi değil. Belki saray yavrusu denilecek bir yerde oturuyor o hanımefendi kardeşim. Belki arabası bilmem kaç milyon insanın hayalini süslüyor. Keşke benim olsa diyorlar. O araba kendisine tahsis edilmiş. Hatta şoförü var vesaire. Ama gelin görün mutsuz bir hayatı var. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Aynen onun gibi insanların iç dünyalarını kimse bilemez kendisinden başka. Kardeşlerim, Bayezid-i Bestami Hazretleri, Allah rahmet buyursun, ilaç yaparken rastladığı bir hekime sormuş. Ey tabip demiş, sende benim hastalığıma ilaç var mı? Hekim, tabi efendim demiş, ama daha önce sormalıyım, hastalığınız nedir acaba? Cevaba bakın şimdi, benim demiş hastalığım günah hastalığı. Tebessüm etmiş hekim, efendim demiş, günah hastalığının ilacını ben bilemem. Bir yeriniz ağrıyorsa ancak onu yapabilirim. O esnada Bayezid-i Bestami Hazretlerinin yanında bulunan meczup bir genç bu sözlere kulak aşinalı olmuş. Baba demiş, buyur evladım, senin hastalığının ilacını ben biliyorum demiş. Allah Allah demiş, söyle bakalım. Ey delikanlı, benim hastalığımın ilacı nedir? Halkın meczup gördüğü, belki de hakikatte bir arif zat olan o genç, günah ilacını soran Bistami'ye şöyle ilacı tarif etmiş. Bakarsanız bu ilaç hem bana hem size lazım olur, aklımızın bir köşesinde kalsın. Başlamış ilacı tarif etmeye. Baba, şimdi sen 10 dirhem tevbe köküyle 10 dirhem istiğfar yaprağı alacaksın. Bunları kalbinin havanına koyacaksın. Tevhid tokmağıyla döve döve ezeceksin. İnsaf eleğinden şöyle geçireceksin. Akıttığın gözyaşlarınla yoğuracaksın. Sonra alacaksın onu, aşk fırınında pişireceksin. Tamam mı baba? Böylece o hazırladığın macundan her gün 5 kaşık al. Hastalığından eser kalmaz. 5 kaşık da 5 vakit namaz. Tabii şaşırmış Bayezid-i Bestami, içini çekmiş. Sen demiş neler dedin? Senin gibi ariflere mecnun diyerek kendileri

yaptıklarımız, gelecek ile ilgili hedeflerimiz, o ana kadar edindiğimiz acı tecrübeler, işte bunların hepsi bizim iç dünyamızı oluşturuyor. Bu iç dünyayı düzeltmenin, tedavi etmenin de yolları var. Nasıl ki karnımız acıktığı zaman Allah'ın nimetlerinden Celle Celaluhu hangileri varsa hemen yemeye çalışıyoruz, değil mi? Susadığımız zaman keza öyle, ruhumuzun da nasıl doyurulması gerektiğini üstadlar anlatıyor. Bununla alakalı olarak size bir şey nakletmek istiyorum. Bir kul için halkın nazarından ziyade Hakk'ın nazarı daha üstün olduğu zaman irfan yolları açılır derler. Yani el alem değil de Allah Celle Celaluhu'nun nazarında ben nasılım diye düşünmek. Eğer diyor bir insan Ahmet için, Mehmet için, kocası için, hanımı için, patronu için değil Allah rızasını düşünerek her işini yaparsa çok başka bir sır ve derinlik elde eder. Değerli kardeşlerim, hayatı ahiret penceresinden seyredebilen bir mümin, kadın veya erkek, Allah'ın kendisine verdiği o hediyeleri, nimetleri, lütufları, bunların yanında başına gelen o istemediği, içine attığı musibetler var ya, belalar var ya, bunların bir imtihan olduğunu bilen insandır. Tekrar ediyorum, o kadar lütuf var, sayısını söyleyemeyeceğimiz şekilde Allah'ın hediyeleri var, bize ihsan etmiş değil mi? Vücudundan bak, etrafına kadar. Havadaki oksijen miktarı tam senin istediğin gibi. Yiyecekler çeşit çeşit, meyvelere bakıyorsun, hepsi bir kılıfın içerisinde, hazırlanmış bir paketleme yapılmış. Mandalina yiyeceksin, sen tazecik yiyebil diye hemen ağaçtan koparıldığı gibi bozulmuyor, çürümüyor. Elma, elmanın dışında bir kabuk var. Hepsi senin için düşünülmüş vesaire. Daha neler var neler. Hayvanlar senin emrine verilmiş. Tamam. Bunlar nasıl bir lütufsa, imtihan da bir hikmet vardır bunun içinde bana gelmiş demek lazım. Yani hastayım ben, ne yapacağım? Allah'ın takdiri. İyileşip iyileşmemem kendisinin vereceği bir karardır. Doktora gitmeme gerek yok. Veya doktor bana şunu yemeyi yasakladı, kaderimde varsa o olur. Bu doğru bir inanış değildir. Elinden geleni yapmak, yani tedbirini aldın, emniyet kemeri gibi düşün ama kaza oldu. Elinden geleni yaptın ama oldu, bu ayrı. Yani kardeşlerim, biz imtihan dünyasında yaşadığımız, unutmadığımız an ve nasıl bir Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğumuzu aklımıza getirebildiğimiz an ruh dünyamız, yani İçimizdeki dinamikler de güçlenecek. Bir bina düşünün, bu bina 8 katlı olsun. Normalde inşaat ustaları veya mimarlar diyor ki, mühendisler daha doğrusu, efendim 8 katlı bir apartmanın en az 2 veya 3 katı ne olması lazım? Temelinde gömülmeli, yani sağlamlık için. E şimdi siz 8 kat çıktınız ama temeliniz sağlam değil. Bir deprem geldi, bittiniz. Bu çok önemli. Sen dışına ne kadar önem verirsen ver, kılık kıyafetine, insanlar seni öyle görsünler, böyle bilsinler, ama içini sen eğer sağlamlaştırmazsan, Allah muhafaza, o yüksek gibi görünen binanın bir anda yer ile yeksan olduğunu görmen uzun sürmez. Kardeşler, El-Enbiya suresinin 35. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Yani kardeşlerim, dünyada bunun örneği çok. Allahu Teala kuluna zenginlik verir. Peki imtihanı bitti mi? Aslında yeni başladı. Malı içerisinde yetim ve yoksulun hakkı olan, yani zekatını verdi mi? Bu parayı nasıl harcıyor? Kuluna fakirlik verdi. Peki o fakirlik zamanında, zor durumda nasıl bir gönül teslimiyeti taşıdı kulu? İsyan mı ediyor mesela? Veya hastalık veriyor, sabrediyor mu? Nereden geldiğini biliyor mu bunların? Kuluna halkın idaresini veriyor, yani yöneticiliği. Diyelim bir birimde yönetici veya askerde komutan, ülkenin idarecisi veya evin reisi erkek, örnek. Acaba

0: emri altındakilerin veya sorumlu olduğu insanların hak ve hukukuna riayet ediyor mu? Yetim, yoksul ve fakire nasıl bakıyor? Yani hepimizin bu anlatılanların içinde mutlaka bir payımız var. Kimimiz zenginlikte, kimimiz fakirlikte, kimimiz evladımızla, kimimiz hastalıklarla, kimimiz yuvamızla, karı koca ilişkilerinde, değil mi? Herkesi ilgilendiriyor. İşte bize düşen, bunlardan hangisinde olursak olalım, daima Allah'a dönmek Celle Celaluhu ve gönül huzurumuzu muhafaza edebilmektir. O kadar açık ve net bir lisanla Rabbimiz Celle Celaluhu bize buyuruyor ki, işte El-Mülk suresinin 2. ayeti mealen, o ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Daha nasıl buyurulsun? Ben içimi temizlemek istiyorum bu bahsettiğiniz şeyi, konuşmaları anlıyorum. Peki ben nasıl içimi temizlerim? Birincisi diyor, o güne kadar duyduğun gereksiz bilgiler, zihninde depoladıkların bir anda hayatını değiştirmene engel olabilir. Ama ısrarla yapman gereken sıralama şu. 1. Hemen namaz nasıl kılınır? Buna eğileceksin, önem vereceksin. Allah'ın haramları nelerdir? Helal nelerdir? Peygamberlerden bahsediyorlar. Bunlar kimlerdir? Kısaca, çok ayrıntıya girmene lüzum yok. Peygamber Efendimiz diyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Peki, peygamberimin hayatı nasıl? Ayrıntılara girmeden bilmem lazım. Bir hanım kardeşim, özel zamanlarında nasıl oruç tutmalı, nasıl ibadet etmeli, temizlik nasıl oluyor? İş yeri açan kardeşim, ticarette hukuk nasıl, fıkıh ne diyor? Bütün bunları bilmemiz lazım. İşin ibadet boyutu da hemen ardından geliyor. Evvela öğrenmek, helal haram ne, duaları, namazın nasıl kılınacağını, hemen ne yapmak? Namaza başlamak lazım. Hayatımızdan haramlar varsa onlara set çekmemiz lazım. Bu zamana kadar dikkat etmemiştik ama bir dakika, benim hayatımda bu var ve bu dinen Allah'ın sevmediği bir şey deyip onu çıkarmamız lazım. Arkadaş çevremiz, daha önce bizi günahlara davet eden ve hayatımızın maalesef mahvolmasına vesile olmuş olan o arkadaşlıklara mesafe veya yeri geldiğinde Allah rızası için, ahiretiniz için son vermeyi bileceğiz. İşte bunlar sizin ruhunuzun sesleridir. Kulağınızı tıkarsınız, biraz daha eğleneyim, biraz daha yaşım ilerlesin, biraz daha şu olsun derken zannedersiniz ki vicdanınız bunu istiyor. Hayır, onu nefsiniz, yani şeytana kendisini pazarlamış, şeytanla kol kola girmiş olan nefislerimiz bunu söylüyor kardeşlerim. Bizim vicdanımız yapma Ayşe diyor, yapma Musa diyor, İbrahim ne olur namaza dur diyor, şu harama bakma diyor. Bunu duymak lazım. Kardeşler, söyler misiniz bir dosta, bak dostluk kavramı, bir dosta dostun cefası nasıl ağır gelir? Samimi olduğun bir insan var, o kadar yakınsın ki, ondan böyle bir ağırlık gelse bile dersin ki olsun ya, bugünün tabiriyle bende kredisi çok, primi çok olsun, müsamaha gösterirsin. Cefa ve ızdırap bir şeyin içi gibidir. Dostluk onun kabuğuna benzer. Dostluğun belirtisi ne? Belalardan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost olmak bu değil midir? İyi gün dostları dediğiniz şey sıradan şeylerdir. Ama dost uğruna o ateşlere atılmak, afetlerden, mihnetlerden bir başkasına gitmek, yine Allah yolundaysa, doğru mu? İşte sen de diyor, Allahu Teala'yı dost olarak bil, kimseyle mukayese etme ve ondan gelene ne yapalım, hoş geldin de. Diyor ya, kapıyı çalıyor, buyurun kimsiniz? Ben bir misafirim, gezginim. Allah misafirim sana Celle Celaluhu. Defol git başımdan diyemezsiniz. Veya Allah rızası için bir su verir misin? Vermen icap eder gibi düşünün. Kardeşlerim, işin özü ve hasılı, Firavun kıssaları, Haman kıssaları, Nemrut kıssaları, Yusuf aleyhisselamın zindanda yaşadıkları. Bunlar hikaye olsun diye anlatılmadı bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklarla yaşadığı şeyler bize laf olsun diye anlatılmadı. Bunlardan ibret almamız için ve bize söylendi ki sen nasıl bugün o iç dünyanda bazı depremler yaşadın, senin peygamberin de yaşadı. Diğer peygamberler de yaşadı, Allah'ın dostları da yaşadı, kadınlar erkekler de yaşadı. Sen yalnız değilsin, onların iç sıkıntıları, bazı imtihanı ağır geldiği zaman döktüğü gözyaşları bak sende de var. Üzülme, artık bir silkin ve kendine gel, evvela içinle barış. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Belki de en güzel bayram kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Nida Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: Nida Radyo Nida.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Bağışlamanı dilerim, bağışlamanı dilerim.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Medine'de yaşayan Evs kabilesinin Amr bin Af oğulları boyuna mensup olan Osman bin Huneyf radıyallahu anh, kendisinden daha önce İslam diniyle şereflenen kardeşi Sehil bin Huneyf'in davetiyle İslam'a girdi. İslam tarihi ve tabakat kitaplarında Osman bin Huneyf'in Bedir gazvesine katıldığı konusu ihtilaflı ise de Bedir savaşından sonraki bütün savaşlara iştirak ettiği bilinmektedir. Hazreti Ebubekir Efendimiz devrinde irtidat hareketlerine karşı yapılan savaşlarda üstün başarılar gösteren Osman bin Huneyf radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de idari işlerde ve vergi sisteminin yenilenmesinde önemli başarılara imza attı. Irak bölgesi fethedilince vergi tahsil işine Sasaniler devrinde olduğu gibi devam edilmişti. İslami esaslara uymayan bu usulü Hazreti Ömer radıyallahu anh Hicretin 16. yılında değiştirmeye karar verdi. Bu işi gerçekleştirebilecek ehil kişi olarak Osman bin Huneyf radıyallahu anh görüldü ve kendisi Irak'ta uygulanacak yeni vergi sisteminin esaslarını belirlemekle görevlendirilen komisyonun başına getirildi. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'ın Osman bin Huneyf radıyallahu anh'a yardımcı olmasıyla ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bizzat ilgilenmesi ve yönlendirmesiyle aylar süren çalışmalar sonunda bölgedeki ziraata elverişli araziler ölçüldü ve nüfus sayımı yapılarak özellikle zımmilerin sayısı tespit edildi. Irak bölgesinde adil bir vergi sisteminin kurulmasında Osman bin Huneyf radıyallahu anh'ın katkıları nesilden nesile şükranla yad edildi.

Osman bin Huneyf radıyallahu anh'ın başarılı çalışmaları sayesinde devletin bütçesi 3 kat arttı. Vergi sistemi değişmişti ama Hazreti Ömer radıyallahu anh insanlara haksızlık yapılmış olabileceği endişesine kapıldı ve bir soruşturma başlattı. Detaylı bir incelemenin ardından halkın yeni getirilen vergi sisteminden oldukça memnun olduğunu anlayınca Osman bin Huneyf radıyallahu anh'ı Kufe'ye sahibül harac tayin etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu uygulamayı daha sonra yaygınlaştırdı. Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh ve diğer valilerden vergi toplama işinde Osman bin Huneyf radıyallahu anh'ın geliştirdiği usulü uygulamalarını istedi. Osman bin Huneyf radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vefatından sonra Medine'ye geldi ve Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde herhangi bir idari görev almayarak ilimle meşgul oldu. Bu dönemde ortaya çıkan fitnelerden ve karışıklıklardan uzak durdu. Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçhe hilafete gelince Osman bin Huneyf'i Basra'ya vali tayin etti. Cemel vakasında taraflar arasındaki ihtilafları gidermek için büyük gayret gösterdi ve şehri Hazreti Ali radıyallahu anh adına savundu. Fakat sonunda taraftarlarıyla birlikte teslim olmak zorunda kaldı. Cemel vakasının ardından Kufe ve Basra bölgesi yeniden Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yönetimine girince Kufe valiliğine getirildi. Ancak baş şehir Medine'den Kufe'ye nakledilince görevi sona ermiş oldu.

sabırlı, cesur ve adil bir kişiliği haiz olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis nakleden Osman bin Huneyf radıyallahu anh, Muaviye bin Ebu Sufyan döneminin ilk yıllarında, muhtemelen hicretin 41. yılında Kufe'de vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

0: Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanla

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın.

0: onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun komda. Seyahatine en uygun komla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun komda. Seyahatine en uygun komla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Burası Radyo

Bazen insan öyle bir yere gelir ki artık ne konuşacak gücü kalır ne de bir şey yapacak hali. Dualar sessizleşir, planlar dağılır, umut dediğin şey bir duman gibi elinden kayar gider. İşte tam o anda bir ses içinden şöyle der: "Bırak, her şeyi Allah'a bırak." Ama nasıl? Zor değil mi? Kalbinde fırtına koparken, aklında binlerce soru varken bırakmak nasıl olur? İşte tam burada İbn-i Arabi'nin sözü gelir, kalbine dokunur. Tevhiz, tevekkülden daha yüksektir. Çünkü tevekkül eden hala bir şey bekler. Ama tevhiz eden sadece teslim olur. Bak şimdi dikkat et. Hayatta öyle anlar vardır ki senin yapabileceğin hiçbir şey kalmaz. Ve o an aslında Allah'ın seni kendine bırakma dersidir. Bir kaybın olur, bir kapı kapanır, biri gider. Sen sanırsın ki bu bir son. Ama İbn Arabi der ki, her kaybedişte Allah seni bir adım daha kendine yaklaştırır. İbn Arabi'ye göre tevhiz, yani her şeyi Allah'a bırakmanın gerçek anlamını konuşacağız. Ama öyle kuru bir anlatım değil bu. Öyle bir sır var ki, sonuna kadar dinlediğinde hayatındaki sıkıntılara bakışın tamamen değişecek. Bırakmak aslında kaybetmek değil, Allah'ın ellerine düşmekmiş. İbn Arabi der ki, insan tevekkül ederken hala kalbinde bir pay arar. Ama tevfiz eden payını da hakkını da Allah'a bırakır. Bak şimdi, tevekkül dediğimiz şey genelde şöyle sanılır: ben elimden geleni yaparım, gerisini Allah'a bırakırım. Ama İbn Arabi buna hafifçe gülümserdi. Çünkü derdi ki, sen hala elimden geleni yaptım diyorsun. Hala bir güç var sanıyorsun kendinde. Tevfiz ise başka bir makamdır. O sadece işi Allah'a bırakmak değildir. Kendini Allah'a bırakmaktır. Artık kendi gücüne değil, sadece onun kudretine yaslanmaktır. Çünkü insanın eliyle yaptığı hiçbir şeyin sonucu yoktur. Sadece Allah'ın dilemesi vardır. Ve bunu fark eden insanın kalbi sanki zincirlerinden kurtulmuş gibi olur. Düşünsene, bir gemidesin. Fırtına çıkmış, rüzgar sert esiyor, dalgalar seni oradan oraya savuruyor. Sen direksiyona tutunmuşsun, ben kontrol ediyorum diyorsun ama gemi zaten Allah'ın elinde. O zaman direksiyonu bırakmak, batmak değil. Asıl kurtuluşun ta kendisi. İbn Arabi'nin dediği gibi, tevfiz Allah'ın kaderine rızadan da ötedir. Çünkü rıza kalbin susmasıdır. Ama tevfiz kalbin Allah'la konuşmasıdır. Birçok insan tevekkül eder ama içten içe hala korkar. Ya olmazsa der, ya kader bana karşıysa der. Ama tevfiz makamına ulaşan kişi artık bu cümleyi kurmaz. Çünkü bilir ki Allah ona karşı olamaz. O sadece seni kendi elinden kurtarır. İşte bu yüzden İbn Arabi'ye göre tevfiz eden kişi artık dua ederken bile farklı hisseder. Onun duası, "Allah'ım bana şunu ver," değildir. "Allah'ım beni senin dilediğine razı kıl," olur. Ve işte o an kalpte büyük bir teslimiyet doğar. O teslimiyet seni her türlü korkudan kurtarır. Çünkü artık hiçbir şeyin senden gitmesi seni üzmez. Sen zaten kendini bırakmışsındır. İbn-i Arabi der ki, sen kendini bırakmadan Allah'a bıraktığını sanırsan hala perdedesin. Şimdi düşün. Gündelik hayatında kaç kere ben hallederim dedin? Kaç kere bir plan kurdun, her şeyin senin elinde olduğunu sandın? Ama sonra o plan sanki rüzgarın önündeki bir yaprak gibi dağılıp gitti değil mi? İşte o an aslında Allah sana bir şey söylüyordu: bırak. Çünkü sen değil, ben yaparım. İbn Arabi'ye göre tevfiz insanın en büyük teslimiyetidir. Ama aynı zamanda
en büyük özgürlüğüdür. Çünkü insan ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsa o kadar çok zincirlenir. Ama bıraktığında içi birden ferahlar. Artık her şey olması gerektiği gibi olmaya başlar. Mesela birini çok seversin ama o sevgiden korkarsın, ya kaybedersem diye. İşte Tevfiz o anda der ki, senin olmayanı tutamazsın. Çünkü zaten hiçbir şey senin değil. Ve o an içindeki o gerginlik, o sıkışmışlık çözülür. Sanki kalbinden bir düğüm çözülür. Ve sen sadece şunu söylersin: ne olursa ondan gelir. Bazen de hayat seni hiç beklemediğin bir yola sokar. Bir hastalık, bir kayıp, bir sınav. İşte o zaman çoğu insan neden ben der. Ama Tevfiz sahibi insan İbn-i Arabi'nin şu sözünü hatırlar: Allah'ın yaptığı her şeyde seni sana göstermek için bir işaret vardır. Yani o olay seni cezalandırmak için değil, seni senden kurtarmak içindir. Tevfiz insanı öyle bir noktaya getirir ki artık korku bile anlamını yitirir. Çünkü korkunun kaynağı kontrol edememektir. Ama sen zaten kontrolü bırakmışsın. O zaman neden korkasın ki? İbn Arabi'nin ifadesiyle tevfiz edenin kalbi fırtınanın ortasında bile huzurludur. Çünkü gemisini Allah sürer. Bu hali yaşayan bir insan artık dua ederken bile farklıdır. Allah'ım şunu ver demez, Allah'ım beni senin isteğine razı kıl der. Ve o dua, karşılık beklemeden yapılan tek duadır. Çünkü o bilir ki karşılık zaten verilmiştir. Sadece zamanı geldiğinde açığa çıkacaktır. İşte tevfizin sırrı da burada gizlidir. Sen hiçbir şey istemezsin ama her şey sana gelir. Çünkü sen artık sahip olmayı değil, olmayı seçmişsindir. Ve bu hal Allah'a en yakın hallerden biridir. İbn-i Arabi der ki, teslim olan yalnız kalmaz. Çünkü teslimiyet Allah'ın yanında olmaktır. Bazen insan hayatında bir şeyleri kaybedince sarsılır. Bir işi, bir dostu, hatta bir duyguyu ve hemen içinden bir ses yükselir: ben artık ne yapacağım? Ama tevfiz ehli o an derin bir nefes alır ve şunu söyler: ben değil, o bilir. İşte o an değişimin başladığı andır. Çünkü artık kalbinle direnmek yerine kalbinle güvenmeyi öğreniyorsun. Dışarıdan bakınca hiçbir şey değişmemiş gibi görünür. Ama içeride bir mucize olmuştur. Artık dünya senin sırtında bir yük değildir. Sen dünyanın içinde bir misafirsindir. İbn Arabi, tevfizi sadece sabırla karıştırmamamız gerektiğini söyler. Sabır, bazen içten içe beklemektir. Belki bir gün düzelir diye umut etmektir. Ama tevfiz, o bambaşka bir şeydir. O, sonucu düşünmeden, Rabbim ne yaparsa doğrudur diyebilme halidir. Ve bu hal, insana öyle bir huzur verir ki, başına gelen her şey bile rahmete dönüşür. Bir örnekle düşün. Bir çiftçi toprağı eker ama yağmuru o yağdırmaz. Ne kadar uğraşsa da tohumun yeşermesi onun elinde değildir. Ama o yine de eker. Çünkü bilir ki o tohumun sahibini o koymuştur toprağa. İşte tevfiz de budur. Sen üzerine düşeni yaparsın ama sonucu Allah'a bırakırsın. Ve işte o zaman Allah senin emeğini berekete çevirir. İbn Arabi'ye göre tevfiz eden bir insanın yüzünde eman vardır. Yani bir tür görünmez huzur. O insanın yüzüne baktığında sanki bir deniz görürsün. Dalgalar gelir ama o hep sakindir. Çünkü kalbinde fırtına olsa bile bilir ki o fırtınayı estiren de susturan da odur. Tevfiz sahibi insan artık başkalarını da yargılamaz.
Çünkü bilir ki herkes kendi sınavını yaşıyor. Birini hatasında gördüğünde hemen hüküm vermez, belki Allah onunla beni imtihan ediyor der. Ve işte o zaman kalbinde bir kapı açılır. O kapıdan rahmet girer. İbn Arabi'nin sözleriyle, teslim olan sadece Allah'a değil onun kaderine de teslim olur. Çünkü kader Allah'ın gizli rahmetidir. Böyle bir teslimiyet insana sadece huzur vermez, onu hayatta en güçlü hale getirir. Çünkü artık hiçbir şey onu sarsamaz. İnsanların sözü, dünyanın değişimi, zamanın acımasızlığı, hiçbir şey. Çünkü o artık bir tevekkül haliyle değil, bir tevfiz sırrıyla yaşar. İbn-i Arabi der ki, tevfiz, kulun iradesini Allah'ın iradesine iade etmesidir. Yani aslında sen bir şeyi bıraktığında onu kaybetmiyorsun. Sadece asıl sahibine geri veriyorsun. Ve işte o an kalp hafifler. Bir düşün, senin olmayan bir şeyi sürekli taşımaya çalışıyorsun. Kontrol etmeye, yönlendirmeye, düzeltmeye. Ama o yük zaten senin değil. Tevfiz eden insan bunu fark eder. Ve der ki, benim işim taşımak değil, şahit olmaktır. İşte o zaman kalpte bir sükun doğar. İbn Arabi'ye göre bu sükun sadece sessizlik değil, bir çeşit ilahi denge halidir. Yani kalp artık dışarıdaki gürültüyle sarsılmaz. Kötü bir haber, bir kayıp, bir değişim, hepsi gelir ama kalp aynı yerde kalır. Çünkü bilir ki her şey Allah'ın elindedir. Ve burada çok ince bir sır var. Tevfiz, sadece bir sabır hali değil, bir şahitlik halidir. Sen sabredersen bekliyorsun, ama şahit olursan görüyorsun. Allah'ın işleyişini, kaderin zarafetini, olayların ardındaki hikmeti. Bu görme hali, kalbi ilim ile değil, marifet ile doldurur. Çünkü marifet, bilmek değil, hissetmektir. İbn Arabi şöyle der, bilgi aklın işidir, marifet kalbin. Allah'ı bilen değil, hisseden yaklaşır. Ve tevfiz ehli insan artık Allah'ı hisseder. Rüzgar estiğinde, bir yaprak düştüğünde, bir kapı kapandığında bile der ki, bunda da bir işaret var. Böyle biri için dünya artık karmaşık değildir. Çünkü her olay bir mektuptur. Bir başarısızlık aslında bir uyarıdır. Bir gecikme aslında bir korunmadır. Bir kayıp belki de bir lütuftur. Ve kalbiyle okuyan biri bunların hepsini bir dil gibi anlar. İbn Arabi'ye göre bu hali yaşayan insan artık dua ederken bile farklıdır. Eskiden sadece Allah'ım bunu bana ver derdi. Şimdi Allah'ım senin dilediğin benim için en hayırlısıdır der. Yani istemek yerine teslim olur. Ve o zaman dua bir alışveriş değil bir buluşma olur. Tevfiz halindeki insanın yüzü değişir. Gözlerinde telaş yerine huzur vardır. Sesinde şikayet değil teslimiyet vardır. Çünkü artık neden ben demez. Benimle neyi öğretmek istiyorsun ya Rabbi der. İşte o zaman hayat bir ders, kalp bir kitap ve Allah o kitabın her satırında görünür hale gelir. İbn Arabi'nin bu sözünü hatırla. Kalbini Allah'a bırakan Allah'ı kalbinde bulur. Bu tevfizin özüdür. Yani sen Allah'a bıraktığında aslında onu içeri davet ediyorsun. Ve o geldiğinde korku, endişe, kıskançlık, hırs hepsi yavaş yavaş çekilir gider. Çünkü kalpte bir tek o varsa diğerleri barınamaz. İbn-i Arabi der ki, teslim olan kurtulur, tevfiz eden bulur. Bu cümlede çok büyük bir sır gizlidir. Teslim olmak, kaderine razı olmaktır. Ama tevfiz, kaderini Allah'a geri vermektir. Yani birincisi,
kabullenmektir. İkincisi güvenmektir. Düşünsene. Bir çocuk babasının elini tutar, karanlık bir yolda yürürken nereye gittiğini bilmez. Ama korkmaz. Çünkü bilir ki elindeki o el onu doğru yere götürecektir. İşte İbn-i Arabi'ye göre tevhid hali tam olarak budur. Allah'ın iradesine güvenmektir. Görmediğinde bile inanmak, anlamadığında bile sevmek. Kalbin bu noktaya geldiğinde artık duaların bile değişir. Eskiden Allah'ım bana bunu ver derdin. Şimdi Allah'ım hakkımda ne hayırlıysa onu kolaylaştır diyorsun. Çünkü biliyorsun ki ondan gelen hiçbir şey kayıp değildir. Her şeyin içinde bir hikmet, her gecikmenin ardında bir hazırlık vardır. İbn Arabi şöyle der. Bir şey sana geç geliyorsa o şey değil, sen hazır değilsindir. Bu söz tevhidin kalbidir. Sabırsızlık yerine güven, korku yerine teslimiyet, şikayet yerine şükür. Artık kalp Allah'a yaslanır. Ve o zaman hayatın ağırlığı azalmaz. Sen güçlenirsin. Gerçek tevhid, Allah'a bırakmak değil, Allah'la yürümektir. O seninle konuşur. Bazen bir sessizlikte, bazen bir kayıpta, bazen bir tebessümde. Sen onu duymayı öğrenirsin. Çünkü tevhid eden insan artık Allah'ı dışarıda aramaz, onun içinden konuştuğunu hisseder. Ve işte o an kalpte bir mucize doğar. Huzur. Sessiz ama sarsılmaz bir huzur. Artık fırtınalar bile seni korkutmaz. Çünkü bilirsin, rüzgar bile onun emrindedir. Bu noktada insan anlar ki, kaygı aslında kontrol arzusudur. Ve kontrolü bıraktığında huzur zaten seni bulur. İbn Arabi bunu ilahi teslimiyetin zirvesi olarak anlatır. Der ki, kul Allah'a bıraktığında Allah da kuluna bırakır. Yani sen güvenince Allah seni yalnız bırakmaz. Senin için yollar açılır, kapılar görünmezken görünür olur. Ve hayatın en karanlık anında bile içinden bir ışık yanar. İşte bu yüzden tevhid bir pasiflik değil, bir bilinç halidir. Hiçbir şey yapmadan oturmak değil, her şeyi yaparken sonucu Allah'a bırakmaktır. Bu hareket içindeki teslimiyettir. Çünkü Allah'a güvenen korkmadan yürür. Ve o yürüyüş aslında kulluğun en güzel şeklidir. Son olarak İbn-i Arabi şöyle der. Allah'a bırakan sonunda Allah'ta kalır. Bu tüm hikmetin özü, tüm tevhidin sırrıdır. Kalbini Allah'a bıraktığında artık hiçbir şey seni sahiplenemez. Ne dünya, ne insanlar, ne endişeler. Çünkü senin sahibin zaten bellidir. Ve şimdi dostum, eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bil ki bu sadece bir başlangıçtı. İbn Arabi'nin dua ve kader üzerine anlattığı o derin sırrı konuşacağız. Çünkü bu yolculuk tam burada bitmiyor. Kalbini Allah'a bırak ve bırak o seni yönlendirsin.

İnsan dua ettiğinde ne yaptığını gerçekten biliyor mu? Yoksa sadece alıştığı kelimelerimi tekrar ediyor? Şimdi sana bir soru soracağım. Ama bu soru sıradan bir soru değil. Dua ettiğinde Allah'tan bir şey mi istiyorsun, yoksa Allah seni bir şeye mi çağırıyor? Çoğu insan duayı bir talep sanır. Bir eksiklikten doğan bir sesleniş, bir ihtiyaç anında yükselen bir yakarış. Ama İbn-i Arabi, Fütuhatül Mekkiye'de bu düşüncenin çok daha derin bir yanılgı olduğunu söyler. Ona göre dua, kulun Allah'a seslenmesiyle başlamaz. Asıl mesele şudur: kul neden dua etmeye yönelmiştir? Çünkü İbn-i Arabi der ki, bir kulun kalbinde dua arzusu doğmuşsa, bu Allah'ın o kalpte çoktan konuşmaya başladığının işaretidir. Bu cümle üzerinde dur. Çünkü eğer doğruysa, bildiğin her şey değişir. Yani sen dua ettiğini sanırken, aslında seni duaya getiren bir irade vardır. Ve o irade senin değildir. Şimdi kendine şu soruyu sor: hayatında seni ansızın dua etmeye iten anlar oldu mu? Hiçbir sebep yokken içinden bir sıkıntı yükselip seni Allah'a yönlendirdi mi? İbn Arabi'ye göre bu hal bir tesadüf değildir. Bu, kulun benliğinden çıkarılıp hakikate doğru çekilmesidir. Çünkü dua, onun nazarında dilin söylediği bir cümle değil, varlığın yön değiştirmesidir. Ama işin daha sarsıcı tarafı şudur: İbn Arabi der ki, dua eden kul genellikle yanlış yerde arar değişimi. Zanneder ki değişmesi gereken kaderdir. Oysa değişmesi gereken kaderi algılayan bilinçtir. Bu yüzden Fusus-ül Hikem'de şöyle bir hakikate işaret eder: kader Allah'ın ilminde sabittir. Fakat kulun o kaderle kurduğu ilişki sabit değildir. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demektir: dua yazıyı silmez. Ama yazının senin için ne anlama geldiğini dönüştürür. İşte bu noktada dur. Çünkü burası çoğu insanın kaçtığı yerdir. Eğer dua gerçekten böyleyse, o zaman dua ettiğinde değişmesini beklediğin şeyler belki de hiç değişmeyecektir. Ama sen değişeceksin. Bak, İbn Arabi duayı bir ayna olarak tanımlar. Kul dua ettiğinde Allah'a bir şey sunmaz, kendini görür. Ve insan kendini görmeye başladığında artık eski kaderle yaşayamaz. Bu yüzden bazı dualar kabul olmuş gibi görünmez. Ama insanın içindeki benlik çözülmeye başlar. Eski beklentiler, eski korkular, eski hesaplar yavaş yavaş anlamını kaybeder. İbn Arabi'ye göre bu, duanın başarısızlığı değil, duanın asıl etkisidir. Şimdi sana şunu söyleyeyim: İbn Arabi'nin dua hakkında söylediği öyle bir cümleye geleceğiz ki, eğer bu cümleyi gerçekten idrak edersen, bir daha dua ederken aynı insan olmayacaksın. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: bana dua edin ki size karşılık vereyim. Gafir Suresi 60. Bu ayet çoğu zaman şöyle anlaşılır: kul ister, Allah verir. Talep vardır, cevap gelir. Ama İbn Arabi bu ayeti yüzeyde bırakmaz. Ona göre burada gizli olan başka bir hakikat vardır. Çünkü soru şudur: bir kul neden dua etmeye yönelir? İbn Arabi der ki, kulun kalbinde dua isteği doğduğunda bu istek kuldan kaynaklanmaz. Bu, ilahi iradenin kalpte açtığı bir kapıdır. Yani kulun Allah'a yönelmesi, Allah'ın kula yönelmesinden sonra gerçekleşir. Bu yüzden dua, insanın zannettiği gibi bir başlangıç değildir, bir sonuçtur. Kur'an'da başka bir ayette şöyle buyurulur:
Allah dilediğini doğru yola iletir. Nahl Suresi 93. İbn Arabi'ye göre bu ayet dua ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü dua, kulun doğru yola yönelmesinin dili değil, o yola çekilmiş olmasının belirtisidir. İnsan çoğu zaman şunu zanneder: ben dua ettim ve Allah'a yaklaştım. Oysa İbn Arabi der ki, eğer dua ediyorsan zaten yaklaştırılmışsındır. İşte bu idrak duayı bambaşka bir yere taşır. Dua artık bir beklenti olmaktan çıkar. Bir teslimiyet haline dönüşür. Kur'an'da şöyle buyurulur: Allah dilediğini rahmetine alır. Ali İmran Suresi 74. İbn Arabi bu rahmeti dış dünyada gerçekleşen olaylarla sınırlandırmaz. Ona göre rahmet, kulun iç dünyasında başlayan bir çözülmedir. Benliğin yumuşaması, iddiaların dağılması, kulun kendini merkeze koymaktan vazgeçmesidir. Bu yüzden bazı dualar insanı huzursuz eder. Çünkü dua, kulun alıştığı benliği sarsır. İbn Arabi'ye göre bu sarsıntı bir reddediliş değil, rahmetin ilk temas noktasıdır. Kur'an'da şöyle buyurulur: İnsan başına bir sıkıntı geldiğinde bize dua eder. Yunus Suresi 12. İbn Arabi bu ayeti şöyle okur: sıkıntı duanın sebebi değildir. Sıkıntı duaya açılan kapıdır. Yani insanın daralması, Allah'ın ona sırt çevirdiğini değil, onu kendine çağırdığını gösterir. Bu yüzden dua eden kul çoğu zaman önce içsel bir çözülme yaşar. Alıştığı anlamlar yetersiz kalır. Eski beklentiler cevap vermez olur. İbn Arabi'ye göre bu hal kulun hakikate yaklaşmasının işaretidir. Çünkü hakikat benliğin güçlü olduğu yerde görünmez. Kur'an'da şöyle buyurulur: kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd Suresi 28. İbn Arabi bu ayeti kalbin Allah'la dolması şeklinde değil, kalbin Allah'tan başkasından boşalması şeklinde anlar. Dua bu boşalmanın en derin halidir. İnsan dua ederken aslında ne istediğini bile tam olarak bilmez. Ama İbn Arabi'ye göre önemli olan istek değildir. Önemli olan yöneliştir. Çünkü yöneliş değiştiğinde İnsanın kaderle kurduğu ilişki de değişir. İşte bu yüzden dua, bir şeyleri elde etme çabası değil, bir halden başka bir hale geçiştir. Ve bu geçiş, kul fark etmese bile, ilahi iradenin çoktan başlamış olan bir tasarrufudur. İbn Arabi, Fütuhatül Mekkiye'de bir halden bahseder. Bu hal ilimle değil, yaşanmışlıkla anlaşılır. Bir insanın her kapısının kapandığını sandığı o an. Eski kitaplarda anlatılan bir kıssa vardır. İbn Arabi'nin naklettiği bu hadise, bir adamın yaşadıklarını aktarır. Adam uzun yıllar boyunca Allah'tan bir şey istemiştir. Aynı dua, aynı kelimeler, aynı yakarış. Ama hayatında görünen hiçbir şey değişmemiştir. Bir gün, artık dua edecek gücü kalmadığını hisseder. Dili susar, kalbi yorgundur. Ve tam o anda ilk kez şunu düşünür: acaba Allah beni duymuyor mu? İbn Arabi der ki, işte bu soru çok tehlikelidir. Ama aynı zamanda çok kıymetlidir. Çünkü adam tam bu halde bir gece yalnız kaldığında artık istemeden, beklentisiz bir şekilde sadece içinden geçen bir cümleyi fısıldar: ben bilmiyorum. Ne ister, ne talep eder, ne de şikayet eder. Sadece bilmediğini kabul eder. İbn Arabi'ye göre işte bu an duanın hakikatinin başladığı andır. Çünkü kul ilk kez kendi bilgisinin, kendi iradesinin, kendi hesabının bittiğini görmüştür.
Eski kaynaklarda bu hal şöyle anlatılır. Adam o geceden sonra hayatında bambaşka olaylarla karşılaşır. Ama beklediği şeyler olmaz. İstediği kapılar açılmaz. Buna rağmen içindeki o sıkışmışlık dağılmaya başlar. Artık kaderle kavga etmez. Başına gelenleri anlamaya çalışır. İbn Arabi bu noktada şunu söyler. Dua, kulun Allah'tan bir şey alması değildir. Dua, kulun Allah'ın hükmüne dayanabilecek hale gelmesidir. Bu çok ağır bir cümledir. Çünkü insan çoğu zaman duayı dayanamadığı için eder. Ama İbn Arabi'ye göre hakiki dua dayanmayı öğrenmektir. Adam bir süre sonra şunu fark eder. Daha önce onu yoran şeyler şimdi aynı ağırlıkta değildir. Hayatı hala zordur ama kendisi eskisi kadar kırılgan değildir. İşte burada çok önemli bir hakikat ortaya çıkar. İbn Arabi der ki, Allah kulunu sevdiğinde ona hemen istediğini vermez. Önce onu taşıyabilecek hale getirir. Bu yüzden bazı dualar gecikir. Ama bu gecikme bir reddediş değildir. Bu kulun iç dünyasında yapılan bir hazırlıktır. Eski metinlerde anlatıldığına göre o adam yıllar sonra dönüp baktığında en karanlık gecesini şöyle hatırlar. Benim için her şeyin bittiğini sandığım an meğer ben başlamışım. İbn Arabi bu sözü özellikle vurgular. Çünkü insanın en çok dua ettiği anlar, aynı zamanda kendini en çaresiz hissettiği anlardır. Ve tam burada sana bir soru sormak istiyorum. Hiç hayatında dua ettiğin halde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiğin bir dönem oldu mu? Ve o dönemin sonunda sende değişen bir şey fark ettin mi? Sence o değişim dış dünyada mıydı yoksa senin içinde mi? Bunu kendi içinde düşün. İstersen düşün.

çoğu zaman dua ettiğini zanneder. Oysa sadece konuşur. Çünkü dua, ağızdan çıkan bir cümle değil, varlığın yöneldiği istikamettir. İbn Arabi'ye göre bir insanın duası, onun Allah hakkındaki bilgisini değil, Allah karşısındaki halini açığa çıkarır. Eğer kul, dua ederken hala kendini merkeze koyuyorsa, duası da merkezde kendisi olan bir çağrıya dönüşür. Ama kul, kendini geri çektiğinde, dua artık ona ait olmaktan çıkar. İbn Arabi bu hali şöyle anlatır. Kul, istemekten vazgeçtiği anda hakikat konuşmaya başlar. Bu çok ince bir noktadır. Çünkü insan, istemeyi bıraktığında, umudunu değil iddiasını bırakır. İşte bu yüzden bazı insanlar en sessiz dualarında en derin dönüşümü yaşar. Çünkü o an ne kazanmak isterler ne de kaybetmekten korkarlar. İbn Arabi'ye göre dua kulun Allah'a doğru yükselmesi değildir. Kul zaten yükselemez. Dua kulun ayrılıklarından arınmasıdır. Ve insan hafiflediğinde hakikat ona kendiliğinden yaklaşır. Şöyle der: Allah'a yaklaşmak isteyen önce kendinden uzaklaşmalıdır. Bu söz duayı bir teknik olmaktan çıkarır. Bir yol haline getirir. Çünkü yol sürekli bir hareket değildir. Bazen durmaktır, bazen susmaktır. Bazen de hiçbir şey beklememektir. İbn Arabi'ye göre duanın en olgun hali cevap beklemeyen duadır. Çünkü cevap bekleyen dua hala pazarlık içindedir. Ama beklemeyen dua tanıklığa dönüşür. İnsan bu noktaya geldiğinde artık şunu fark eder. Dua ettiğinde değişen şey hayatın şartları değil, hayatla kurduğu bağdır. Ve bu bağ değiştiğinde aynı olaylar, aynı kader, aynı sonuçlar insanı eskisi gibi yaralayamaz. İbn Arabi bu hali anlatırken şöyle der: kalp teslim olduğunda genişler. Genişlediğinde ise başına gelen hiçbir şey onu daraltamaz. İşte bu yüzden dua insanı güçlü kılmaz. İnsanı esnek kılar. Ve esnek olan kaderin sertliğinde kırılmaz. Belki de bu yüzden buraya kadar dinleyen herkes aynı şeyleri dinlemiyor. Çünkü bu sözler ancak hazır olan kalplerde yankı bulur. Hazır olmayan bir kalp için bunlar sadece güzel cümlelerdir. Ama hazır olan biri için bu cümleler tanıdıktır. Sanki daha önce içinden geçmiş ama adını koyamamıştır. İbn Arabi'ye göre hakikat yeni bir şey öğretmez, hatırlatır. Ve hatırlayan kişi artık yolunu kaybetmez. Çünkü yolun dışarıda değil içeride olduğunu görmüştür. Eğer bu anlatım sana yabancı gelmediyse, eğer dinlerken içinde hafif bir sessizlik oluştuysa, bil ki bu bir tesadüf değildir. Bazı sözler herkese söylenmez. Bazı yolculuklar herkesle yürünmez. Ve bazı kapılar ancak içeriden açılır. İnsan çoğu zaman kendini sabit bir varlık zanneder. Ben buyum der. İsteklerini, korkularını, dualarını bu benliğin içinden yükselen sesler sanır. Oysa İbn Arabi'ye göre insanın ben dediği şey hakikatin kendisi değil, hakikatin önünde duran en kalın perdedir. Dua bu perdenin sarsıldığı anlarda ortaya çıkar. İbn Arabi der ki, kul dua ederken aslında Allah'a yaklaşmaz. Kul, Allah'a yaklaştıran şeylerden soyunur. Bu yüzden dua, bir yükselme değil bir çözülmedir. İnsan dua ettiğinde, ilk önce kendi gücüne olan inancını kaybetmeye başlar. Çünkü dua, ben yaparım iddiasının sessizce geri çekilmesidir. İbn Arabi'ye göre hakiki dua, kulun Allah'tan bir şey istemesi değildir. Hakiki dua, kulun kendini Allah'ın tasarrufuna

bırakabilmesidir. Bu çok zor bir haldir. Çünkü insan kontrolü elinde tutmak ister. Sonucu bilmek ister. Karşılığını görmek ister. Ama dua sonucu olmayan bir yöneliştir. İbn Arabi bu hali anlatırken şöyle der: kul ne istediğini bildiği sürece henüz hakikati istememiştir. Çünkü hakikat isteklerin ötesindedir. İnsan dua ederken kendi sınırlarını görmeye başlar. Gücünün yetmediği yerleri, aklının açıklayamadığı boşlukları fark eder. Ve tam bu noktada dua artık bir talep olmaktan çıkar. Bir teslimiyet haline dönüşür. Teslimiyet, başına geleni sevmek değildir. Teslimiyet, başına gelenle kavga etmeyi bırakmaktır. İbn Arabi'ye göre dua, kulun kaderle barıştığı yerdir. Ama bu barış, zayıflıktan doğmaz, bilgelikten doğar. Çünkü insan şunu idrak eder: kader ona karşı değildir. Kader onu taşımaktadır. Bu idrak ortaya çıktığında, dua eden kul artık şunu fark eder: daha önce neden diye sorduğu şeyler, şimdi nasıl diye sorulmaktadır. Ve bu değişim çok derindir. Çünkü neden sorusu isyandan beslenir. Nasıl sorusu ise hikmet arayışından. İbn Arabi'ye göre hikmet olayların arkasındaki düzeni görmek değildir. Hikmet o düzenin içinde kendini kaybetmemektir. İnsan dua ettikçe benliğinin sınırları gevşer. Kendini merkeze koyma ihtiyacı azalır. Hayat artık sadece onun etrafında dönmüyordur. Ve işte bu noktada dua en sessiz haline ulaşır. Artık kelimelere ihtiyaç yoktur. Çünkü hal konuşmaktadır. İbn Arabi der ki, en derin dua, kulun susup Allah'ın konuşmasına izin verdiği andır. Bu hale ulaşan insan artık istemez, beklemez, zorlamaz. Ama tuhaf bir şekilde hiç olmadığı kadar güvendedir. Çünkü güven, sonuçların iyi olacağına inanmak değildir. Güven, sonuç her ne olursa olsun, hakikatin eksilmeyeceğini bilmektir. İşte bu yüzden dua eden insan değişir. Ama bu değişim dışarıdan fark edilmez. Hayat aynı hayat gibi görünür. İnsan aynı insan gibidir. Ama içeride çok şey yer değiştirmiştir. Ve bu yer değişimi insanın artık eski yükleri taşıyamamasına sebep olur. Çünkü dua insanı hafifletir. Ve hafifleyen biri artık eskisi gibi yere çakılmaz. İnsan dua hakkında konuştuğunu zanneder. Ama aslında dua insan hakkında konuşur. İbn Arabi'ye göre dua bir isteğin yükselmesi değildir. Bir hakikatin açığa çıkmasıdır. Bütün bu anlatılanların ardından şimdi sessizce durmak gerekir. Çünkü bazı hakikatler ancak sessizlikte duyulur. İbn Arabi der ki, Allah kuluna cevap vermeden önce kulunu cevaba uygun hale getirir. İşte bu en başta sözü verilen o noktadır. Çünkü çoğu insan duanın cevabını dış dünyada arar. Bir olayda, bir değişimde, bir sonuçta. Oysa İbn Arabi'ye göre duanın ilk cevabı görünmez ama en etkilisidir. Bu cevap şudur: kul artık eski kul değildir. Dua Allah'ın bir şeyi değiştirmesiyle değil, kulun değişebilecek hale gelmesiyle sonuçlanır. Bu yüzden bazı dualar seni beklediğin yere götürmez. Ama seni olman gereken yere taşır. Ve bu yer çoğu zaman insanın en son bakmak istediği yerdir, kendi içi. İbn Arabi'ye göre dua eden kul kaderle savaşmayı bırakır. Çünkü kaderin ona karşı değil, onun içinden geçtiğini görür. İşte o zaman hayatın ağırlığı hafifler. Olaylar değişmeyebilir. İnsanlar değişmeyebilir.
şartlar aynı kalabilir. Ama sen onların içinde ezilmezsin. Çünkü dua insanı güçlü yapmaz. İnsanı derin yapar. Derin olan ise sarsılmaz. İbn Arabi'nin ifadesiyle deniz derin olduğunda fırtına yüzeyde kalır. Belki de bu yüzden bazı dualardan sonra insan hiçbir şey olmamış gibi hisseder. Ama bir süre sonra fark eder ki artık aynı yerden incinmemektedir. Bu duanın en sessiz mucizesidir. Ve şimdi buraya kadar dinleyen herkes için küçük ama çok önemli bir soru bırakmak istiyorum. Hayatında seni en çok etkileyen dua hangisiydi? Ve o duadan sonra gerçekten ne değişti? Dışarıda mı bir şey oldu yoksa içinde mi? İbn Arabi'ye göre hakikat paylaşıldıkça eksilmez. Aksine yerini bulur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara. Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım, sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle, kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida.
2: Mevsimler binlerce yıldır zamanını hiç şaşırmadan değişiyor. İnsansa bazen bir dakika içerisinde yazdan kışa, bahardan sonbahara geçebiliyor. Mevsimler iradesizdir. Verilen emre boyun eğerler. İnsansa cüz'i iradeye sahiptir. Mevsimler hesap vermez. İnsan hesap verir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

0: soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Buhari, Tefsir, Rum 2.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükretmeyi ve rızasına kavuşabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bugün yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, buyruluyor ki, ey kardeş, bilmiş ol ki cennet üç kişiye aşıktır. Müminlere selam vererek güler yüz gösterenlere, cömert olup halka ve bütün mahluklara yemek yedirenlere, Kur'an-ı Azim'i okuyup kendisini onun hükümlerine tabi kılanlara. Evet, cennet bu üç zümreye aşıktır, müştaktır. Bunun hem izahı hem de ispatı mümkündür. Zira Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ona hakkıyla ve layıkıyla tabi olanlar, onun bütün hükümlerini gereği gibi yerine getirenler gerçek iman sahipleridir. Ehli iman ise ehli cennettir. Cennetin bahası iman, anahtarı tevhid, dereceleri de kulluktur. İki cihanda da kulluk, yani abdiyet derecesinden ulu ve yüce hiçbir derece yoktur. Onun içinde cennet fazl-ı ilahiyledir buyruluyor. Ey imanı başlarına, düşünme nimeti, haya dolu gözlerine ibret devleti, bağış ve ihsan buyrulan, hakka talip ve rıza ilahiye ragıp olan hak yoldaşlarım. Bilmiş olunuz ki ilkbahar mahşer gününe misaldir. Dikkat ve ibretle bak, ölü toprak bağrında gizlediği tohumun nüvivesini nasıl meydana getiriyorsa, İsrafil aleyhisselam surunu ikinci defa üflediği zaman da, kabirlerinde yatan mevtalar da, zihruh olanlar da, baharda filizlenen bitkiler gibi yerden zuhura getirecektir. İlkbaharda kara topraktan fışkıran nebatlar misali, insanlar da kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerinde toplanacaklardır. Yasin suresinin 32-33. ayet-i cellelerinde Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu, yaratılanların hepsi muhakkak toplanıp huzurumuza getirilecektir. Onlar için ölü gibi kurumuş yeryüzünü, kudretimizi ve ölüleri de dirilteceğimize de delalet eden bir alamettir ki, yağmur yağdırarak hayat verir ve o ölü topraktan çeşit çeşit hububat çıkarırız da yiyip dururlar. Kıymeti dinleyenler, insanlar kabirlerinden üç sınıf üzere haşrolunacaklardır. Birinci sınıf peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Bu zevat alişan, kara topraktan çıkan bitkiler gibi başlarından toprakları silkeleyerek kalkacaklar, emirlerine tahsis olunmuş cennet bineklerini hazır bulacaklar, cennet elbiselerini giyerek buraklara binecekler, cennet nimetleriyle taltif olunacaklar. Müjdeci melekler kendilerine diğer cennet nimetlerini de tebşir edecekler ve muhteşem bir kafile halinde ve büyük bir saltanat ve debdebe ile arşın gölgesinde toplanacaklardır. Orada iltifat-ı ilahiyeye nail ve mazhar olacaklar ve kendilerine ihsan buyrulan altın, gümüş, zümrüt vesaire gibi kıymetli madenlerden hazırlanmış ve süslenmiş kürsülerine oturarak emri ilahiyeye ve fazl-ı kerem-i sübhaniyeye muntazır bulunacaklardır. Hazreti Ömer-ül Faruk radıyallahu anh, Seyyidül Ebrar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklen, arşın gölgesinde başka gölgelenecek bir yer bulunmayacak olan kıyamet günü, arşın gölgesinde ağırlanacak 7 sınıfı şu veç ile beyan buyurulmuştur. Birinci sınıf İmam-ı Adil, yani adil hükümdarlar, emir ve padişahlar. 2. Genç yaşından itibaren Allah-u Teala'ya ibadet edenler. 3. Kalpleri mescitlere bağlı olan ve Allah-u Teala'ya ibadet etmeye doyamayan,
bir ibadetten sonra diğerine başlayan, yani kısaca aşık-ı billah olan kutlu ve mutlu kişiler. 4. Allah için birbirlerine muhabbet edenler, Allah için sevdiklerini ziyarete gidenler, Allah için buluşup Allah için ayrılan, Allah için birbirini seven hak yolcuları. 5. Issız ve tenha yerlerde Allah-u Teala'yı unutmayarak daima zikredenler, O'nun haşyetiyle gözyaşı dökenler, O'nun aşk ve muhabbetiyle ağlayan aşıklar. 6. Servet ve asalet sahibi, zengin, güzel bir kadının gayrimeşru buluşma teklifini Allah korkusu ve zina kaygısı ile reddeden muttakiler. 7. Allah için gizlice sadaka veren ve bunu herkesten gizleyen, hatta sağ eliyle verdiğini sol eline bile göstermeyen ve bu surette riyadan kaçınan muhlisler. Habib-i Edib-i Kibriya'nın hepsinden önce adil hükümdarları sayması elbette boşuna değildir. Zira bir hadis-i şeriflerinde de adalet mülkün temelidir buyurmuşlardır. Adil hükümdarların ülkelerini ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden devlet reislerinin makamı kıyamet günü arşın gölgesi olacaktır. Bu zevat-ı kiramın dünyadaki makamları ise mensup oldukları milliyetlerin tarihlerinin şanlı sayfelerinde ariflerin ve kendileri gibi adil önderlerin hak ve hakikate gönül vermiş bütün insanların gönüllerinde. Adil olanlar nasıl ki hayırla, rahmet ve minnetle yad edilirse, zalimler de lanet ve nefretle anılacaklardır. Yalnız dünyada lanet ve nefretle anılmakla da kalmayacaklar, yarın ahirette cehennemin en derin yerine, ateşin en şiddetlisine atılacaklardır. Evet, o şiddetli günde adil hükümdarlar arşın gölgesinde izzet ve ikram ile ağırlanırken, zalimler de kızgın güneş altında, beyinleri kafatasları içinde kaynayarak, gözleri yuvalarından uğramış şaşkın, bitap ve perişan, korku içinde akıbetlerini bekleyeceklerdir. Adil devlet reisleri Allah-u Sübhanehu ve Teala tarafından taltif olunurlarken, zalimler zebanilerin pençelerinde sürüklenerek cehenneme götürülecekler. Yürümeye takat ve mecalleri kalmadığından dizleri üstüne çökmüş, bitkin ve bütün bedenleri tiril tiril titreyecekler, ağlayıp inleyecekler ama hallerine acıyan bulunmayacak ve üstelik kendilerine ''Hani sen büyük adamdın, karşına gelenleri tepeden süzer, kimseye ağız açtırmaz, önüne gelene zulmeder, birçok masumları ezer ve kahrederdin. Merhamet dileyenlere alaylı alaylı bakar, onların o halleriyle eğlenirdin. Ne oldu şimdi sana? Neden titriyorsun? Haydi, ne duruyorsun? Çağırsana muhafızlarını, haykırsana senin için can veren fedailerine. Bakalım imdadına koşacak ve sana yardım edecek bulabilecek misin? Ne o, ağlıyor musun? Oysa bir zamanlar senin karşında gözyaşı dökenlere hiç acımaz, haklarındaki kararından asla caymazdın. Günün birinde öleceğini ve başına bu hallerin geleceğini söyleyenleri hiddet ve şiddetle kovar, bir saat adaletle hükmetmenin Allah-u Teala katında 60 yıl nafile ibadetten sevgili olduğunu haber verenlere güler geçer ve onları başından savardın. Eğer onları dinleseydin, ülkende milletine adaletle hükmetseydin, şu anda arşın gölgesinde alemlerin Rabbi tarafından bizzat ağırlanan adil hükümdarlar arasında bulunur, rahata, ebedi saadet ve selamete kavuşurdun. Yürü bakalım, şimdi yıllarca başkalarına tattırdığın azabı tatmaya, cehennemin korkunç alevlerini yutmaya hazır ol. Bugünlerin er geç gelip çatacağına iman etseydin, ülkeni adaletle yönetseydin, nefsinin ve şeytanın hevasına uymayarak doğru yolda gitseydin, bu hallere düşmez, bu azabı görmezsin. Oysa sen bugünlerin mukadder ve muhakkak olduğuna iman etmedin. Sana bahş ve ihsan buyrulan o fani makamın ebediyen elinde kalacağını, o gelip geçici saltanatın hep öyle sürüp gideceğini ve hiç elinden alınmayacağını sandın. Başkalarına hesap sorarken bir gün senin de hesaba çekileceğini hatırlamadın. Herkese keyfince ceza verirken
Günün birinde kendinin de cezalandırılacağını aklının köşesine bile getirmedin. Başkalarından farkı olmayan alalade bir insan olduğunu ve işgal ettiğin makamın Rabbinin bir ihsanından gayri bir şey olmadığını göz önüne getirmedin. Hiçliğini ve bir hiç olacağını dikkate almadın. Rabbine asi ve ülkenin halkına zalim oldun. Sonun ve sonucun işte bu cehennem azabıdır diyerek hakaret edeceklerdir. Zalimler o muhlik anda ellerini ısırarak ah ve feryat edecekler. Ömür boyu inkar ettiklerini ikrar etmek zorunda kalacaklar ve çok pişman olacaklar ama bu ikrarlarında, pişmanlıklarında kendilerine hiçbir yararı olmayacak. Zira ikrar etmek bu alemde gerektir. Pişman olmak bu alemde gerektir. Hakka ve hakikate gelmek bu alemde gerektir. Yevmi ceza dediğimiz o büyük ve korkulu günde herkes hesap ve mizana fiilen ve ahlaken kendisini uydukları, fiil ve hareketlerini taklit ettikleri kişilerin ardı sıra getirilecekler. Mesela yeryüzünde ilk katil Kabil'dir. Kadın ve kıskançlık yüzünden kardeşi Habil'i katletmiş ve babası Hazreti Adem Aleyhisselam'a karşı çıkarak kafir olmuştu. Hem cinslerini öldüren bütün katiller önlerinde Kabil olduğu halde divan ilahiye çıkarılacaklar. İlk katil onların önderi durumunda bulunacak ve kıyamet gününe kadar aynı suçu işleyenler onun peşinden geleceklerdir. Keza bütün zalimlerin önü sırada Firavun huzuru izzete getirilecek. Bu açıklamalarımızdan anlaşılmalıdır ki katillerin bayrağı Kabil'in ve zalimlerin bayrağı da Firavun'un elinde bulunacaktır. Buna mukabil sıddıklar davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh olacak ve sıddıkların bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Adiller davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh olacak ve adillerin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Haya sahipleri çağrılınca onların da imamları ve rehberleri Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh olacak ve haya sahiplerinin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Şehitlerin önderi Hazreti Hamza radıyallahu anh, mazlumların önderi ve imamı Hazreti İmam-ı Hasan ve Hazreti İmam-ı Hüseyin, yiğitlerin önderi Hazreti İmam Ali radıyallahu anh olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh'a "Ey Osman-ı Salih, bana dua ediyor musun?" iltifatıyla hitap buyurdukları cihetle haya sahibi salih müminler huzur izzete çağrılırken serveri enbiya tabi olan ümmeti Muhammed'den salihler gelsin denilecek. Ve bu kutlu ve mutlu kişiler Hazreti Osman radıyallahu anh'ın peşi sıra divan-ı ilahiye varacaklardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Huzur-u Hak da hesap vermeye herkes bu şekilde davet olunacak. Ve ey ehl-i sünnet, ey hanifiler, ey şafiler, ey malikiler, ey hanbeliler, ey hafız-ı kuranlar, ey müfessirler, ey muhaddisler, ey aşıklar, abidler, muttakiler davetinden sonra zalimler, katiller, sarhoşlar, zaniler, yalancılar, münafıklar sırayla ve başlarında tabi oldukları kimseler bulunduğu halde bu fani alemde işlediklerinin hesabını vermek, mükafat veya cezasını görmek üzere mahkeme-i kübraya çağrılacaklardır. Evet, her zümre tabi olduğu imamın peşi sıra gelecek. Kazi Beyzavi imam kelimesinin kök olarak yani anne kelimesinden geldiğini söylemekte ve insanlara kabirlerinde ve mahşer yerinde ana isimleriyle hitap edileceğini kaydetmektedir. Halkın kabirlerinde ve mahşer yerinde bu şekilde çağrılmalarının hesaba ve mizana bu nam ile davet olunmalarının sırrı Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhuma efendilerimizin yüce şan ve şereflerini mahşer ehline ilan eylemek ve Hazreti İsa aleyhisselamın kudretullah ile babasız olarak doğmuş bulunduklarını
beyan eylemek içindir demektedir. Ana isimleriyle hitap olunarak hesaba ve mizana çağrılmanın diğer bir sırrı da gayrimeşru olarak doğan çocukların mahşer ehli önünde mahcup duruma düşmekten kurtulmaları içindir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Gençliklerinden itibaren vakitlerini ibadet ve taatle geçirenler, Habib-i Edib-i Kibriya'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevdikleri arasındadır. Zira Fahri Alem Efendimiz, Allah Celle Celaluhu gençliğinde ibadet edeni ve yaşları kemale erdikten sonra yanlışlıklardan dönerek yaptıkları günah ve isyana tevbe edenleri ve salih amel işleyenleri sever. Ben de gençlerin de ibadet edenleri ve sonradan yaptıkları günahlara pişman olarak tevbe edenleri severim buyurmuştur. İbadete doymayan aşık-ı sadıkların makamları arşın gölgesidir. Allah için ve Allah yolunda birbirini seven müminlere öyle yüce bir makam, bahş ve ihsan buyurulacaktır ki, onların bu makamlara eriştiklerini görenler, bu zevat hangi nebi veya hangi rasuldür diye sormaktan kendilerini alamayacaklar ve onlara, bunlar ne nebi ne de rasul değillerdir. Bunlar ümmeti Muhammed'den Allah için birbirini sevenlerdir denilecektir. Yevmi cezada hafız-ı Kur'an olanlara ve ahlak-ı hamide sahibi bulunanlara bahş ve ihsan buyurulacak nimetlerin haddi ve hesabı yoktur. Evlatlarını hafız-ı Kur'an olarak yetiştiren ana ve babaların başlarına öyle bir taç konacaktır ki şevkinden güneşin ışığı kararacaktır. Hafız-ı Kur'an olanların ana ve babalarına iltifat-ı Rabbani ve ihsan-ı Samedani bu derece olursa, hafız-ı Kur'an olup ahlak-ı hamide sahibi olanlara ikram buyurulacak nimetlerin ne kadar yüce ve üstün olacağını sizlerin irfan ve ihsanına terk ederim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ümmetimin en şereflileri hamili Kur'an ve hafız-ı Furkan olanlardır buyurmuşlardır ki, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek saadet ve bahtiyarlarına nail olanlara tevcih buyurulan bu rütbe-i Muhammedi dünya ve ahirette kafi ve vafidir. Hafız-ı Kur'an olanlar ahlak-ı Muhammediye ile tahalluk eder ve hamil bulundukları Kur'an-ı Kerim'e hürmetkar ve riayetkar olurlarsa dünya ve ukbada en yüce izzet ve rifate mazhar olacakları basiret ehli için güneş gibi ayandır. Muhterem ihvan-ı din-i mübin, kıyamet günü öyle şiddetli ve dehşetli bir gündür ki, o günün haşyet ve azametinden peygamberler dahi dizleri üzerine düşecekler ve kendi nefeslerinden gayri kimseyi düşünemeyeceklerdir. Yalnız Habibi Hüda ve Şefii Ruzi Ceza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsini, evlat ve yalini ümmeti uğrunda feda etmeyi Allah-u Teala'dan niyaz edecektir. Bunun içindir ki Zat-ı Akdes-i Risalet penahilerine taraf-ı ilahiden şefaati kübra imtiyazı, bahş ve ihsan buyurulacak, asi ve günahkar ümmetine şefaat etmesine ruhsat verilecek ve ümmeti merhumesine şefaat edecektir. İki cihan serveri arşın önünde secdeye vararak ümmeti için tazarru ve niyaz eyleyince Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri lütfu keremiyle, ey Habib-i Edibim, mübarek başını secdeden kaldır. Niyazın kabul ve şefaatin indi ilahimizde makbul olmuştur. Seni razı edinceye kadar sana bahş ve ihsanda bulunacağımı vaat ettim. Ey Habibim, dilediğine şefaat edebilirsin buyurulacak. Duha suresinin 5. ayeti cellesi. Allahü Sübhanu ve Teala kıyamet gününün ehemmiyetine binaen mahşer gününü Kur'an-ı Azimül Bürhan'ında 80 küsur isimle zikir ve beyan buyurmuştur. O müthiş gün güneş insanlara çok ama pek çok yaklaştırılacaktır. Beyinler kafatasları içinde kaynayacak. Bazı kimseler dizlerine, bazıları göbeğine ve bir kısmı da boyunlarına kadar tere gark olacak. Arşın gölgesinden gayrı gölgelenebilecek yer kalmayacaktır. O korkunç gün, arşın gölgesinde biraz önce saydığımız 7 sınıf halktan başka kimse bulunamayacaktır. Bu gölgede bulunanlar hiç şüphesiz mahşerin şiddet ve dehşetinden etkilenmeyeceklerdir.
Mahşer ehli binbir mihnet, meşakkat, eza ve cefadayken bu yedi sınıf halk zevk ve safada olacaklardır. Bu kutlu ve mutlu kişilerin başında memleket ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden, ülkelerinde hak ve hukuk nizamını tam ve kamil manasıyla uygulayan adil hükümdarların, devlet reislerinin geldiğini biraz önce belirtmiştik. Bir rivayette bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl ve diğer bir rivayette de 70 yıl nafile ibadetten hayırlı olduğunu beyan buyurulmuştu. Bilindiği gibi nafile ibadet etmek, taraf ilahiyeden emrolunmadan kulun Rabbine muhabbet ve sadakatiyle yaptığı ibadetlerdir. Bu kabil nafile ibadetlerin de kulu Rabbine yaklaştırdığını yine hadis-i şerif ile sabittir. Abbasi halifelerin ileri gelenlerinden Harun Reşit bir gün Behlül-i Dana Hazretlerinin yanına giderek kendisine nasihatte bulunmasını istirham eder. Behlül Hazretleri de halifeye sorar: "Ya Emirel Müminin, göklerde en çok bulunan nesne nedir? Yeryüzünde en fazla bulunan şey nedir?" Halife hiç düşünmeden cevap verir: "Göklerde en çok bulunan melekler, yıldız ve havadır. Yeryüzünde en fazla bulunanlar ise insanlar ve hayvanlardır. Yerin altında en çok bulunan da ölülerdir." Behlül Hazretleri acı acı gülerek itiraz eder: "Bilemedin ya emir," der. "Soruma doğru cevap veremedin. Göklerde en çok bulunan adil hükümdarların adaletle hükmetmelerinden hasıl olan sevaptır. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet ki sen de bu sevaba nail olabilesin." Mevhar-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl nafile ibadetten hayırlıdır" buyurduklarını duymadın mı? Ne mutlu o kişiye ki kendisine devlet verildi de o devleti adaletle idare etti buyurdu. Yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya seferine giderken orduyu Hümayun'un dinlenmesi için Belgrad'da konaklamıştı. Bir Sırp köylüsü Hakan'ın huzuruna çıkmak istedi. Mahiyetinde bulunanlar bu dileğini kabul etmeyince köylü bağırıp çağırmaya başladı ve hünkâr duyarak sebebini sordu ve meseleyi öğrenince Sırp köylüsünün de tebaasından olduğunu ve bu itibarla derdini dinlemekle mükellef bulunduklarını söyledi. Onu Padişah Hazretlerinin huzuruna götürdüler. Padişah ne istediğini sorunca, "Şevketli hünkârım," dedi, "öküzlerim çalındı. Zat-ı Hümayunlarından tazminini dilerim. Aciz bir tebaanız olarak size vergi ödüyorum. Malımı, canımı ve ırzımı koruyup kollamak görevi de size düşer." Kanuni Hazretleri gülümsedi ve köylüye, "Öyle anlaşılıyor ki uyumuş kalmışsın ve hırsızlar da bundan faydalanarak öküzlerini çalmışlar," deyip Sırp köylüsü, "Evet padişahım," dedi, "sultanımız uyumuyor ve tebaasının malını, canını ve ırzını koruyup kolluyor güvenciyle ben uyudum ve başıma bu iş geldi. Eğer şefkatli padişahımız da uyuduklarını bilseydim ben uyumaz ve hayvanlarımı çaldırmazdım." Sırp köylüsünün bu haklı beyanı üzerine Kanuni Sultan Süleyman, "O hayvanların bedelinin fazlasıyla ödenmesini irade buyurmakla kalmayarak kendisine ayrıca teltif ve tatyip ederek yerine gönderdi. Evet, dünyanın dörtte üçüne tekabül eden dört kıtada biz devleti hak ve adaletle idare ettiğimiz müddetçe hükümran olduk. Zulüm ve haksızlıklar başlayınca yıkıldık. Dünya İslam hükümranının da zulüm ve haksızlıklarla yıkıldığını görmemek için gözden, anlamamak için de akıldan mahrum olmak lazımdır. Tarihimizin o parlak ve muhteşem devirlerine bakılınca görülür ki adil hükümdarlar halkın dertlerini dinler ve çare bulmaya çalışırlardı. Osmanlı padişahlarının sonsuz kudret ve selahiyetlerini İslam şeriatının padişahlık ehliyeti için koyduğu iki şart kısıtlamıştı. Padişah olmak için önce akil ve sonra adil olmak şarttı. Cinneti ve zulmü sabit olan tahttan indirildi. Padişahlara cülüs merasimlerinde ata binip inerken, saltanat kayığına girip çıkarken ve son devirlere kadar cuma selamlıklarından sonra
uğrun hayrola, ömrün uzun ola, yolun açık ola, saltanatına mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye alkış tutturulurdu. Hudutsuz kudret ve selahiyetlere sahip bir faninin hemen her vesileyle bu sesleri duyması ne kadar manalıdır. Mahrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Ne kimsenin metiyesini yapıyor, ne maziyle hali mukayese ediyor ve ne de körü körüne geçmişe özeniyoruz. Yukarıda kıssasını naklettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanoğulları içerisinde en uzun saltanat sürmüş, 45 sene 11 ay 7 gün süren bu saltanatın 10 sene 3 ay 5 günü seferlerde geçmiş. 13 emsalsiz kazanmış, ülkesinin sınırlarını alabildiğine genişleterek 3 kıtada hüküm sürmüş. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Allah'a dönüş var ve mahşerde bütün yaptıklarının ve ettiklerinin hesabını veriş var. Bunun şuuruna varan bütün hükümdarlar, din ve mezhep, cins ve millet farkı gözetmeksizin bütün tebaasına tam ve kamil bir adaletle hükmetmişler. Ülkelerini ve milletlerini mutlak bir hukuk nizamı içinde yönetmişler. Akıllarının ermediği işlerde alimlerle, ariflerle istişare etmişler. Her türlü müşkillerini onlardan danışmışlar ve ekseriya çok ağır tenkitlere tahammül göstermişler. Nasihat istemekten utanmamışlar ve aldıkları nasihat ve tavsiyelerle hareket etmeyi şiar edinmişlerdir. Bundan dolayıdır ki dünyaları kadar elbette ve elbette ahiretleri de mamur olacaktır. Biraz önce Harun Reşit ile Behlül Dana Hazretlerinin hikayesine başlamış ve sözü Kanuni Sultan Süleyman'a getirerek o kıssamızı tamamlayamamıştık. Evet, Behlül Hazretleri sözüne devamla, ya Emirel Müminin, göklerde senin saydıkların da vardır ama onlar kadar, belki onlardan daha çok adaletle hükmeden hükümdarların bu adaletlerinden hasıl olan sevap vardır. Yeryüzünde de senin dediklerin elbette çoktur ama onlardan daha çok olan da Ademoğullarının tuğlu emelleridir. Tuğlu emel denilen hastalık öyle bir bela ve felakettir ki insana Allah-u Teala'yı, peygamberi, ahireti, insanlığı, merhamet ve şefkati unutturur. Bu hastalığa yakalananlar adeta insan suretinde birer canavar olur ve hayvanlaşırlar. Onun için dünya emellerinden ümidini kes ve bütün ümidini ahirete ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına hasret ki böyle korkunç bir akibete düçar olmayasın buyurdular. Kıymetli dinleyenler, dünyada keder iki kısımdır. Bunlardan birisi çirkin ve diğeri güzeldir. Eğer seni Rabbinden ayıran, sana Allah ve Resulullah'ın yolunu unutturan, ibadet ve taatten alıkoyan keder, mal, rütbe, makam, masa, kasa, kese, han, hamam, apartman gibi eğreti şeylerden ileri geliyorsa, bütün bu elden çıkıcı şeyler için kederleniyorsan, iyi bil ki sen şakisin. Ve böyle kaldığın müddetçe de şakilikten kurtulamayacağını sakın unutma. Eğer kederin ahiret ve ahiret alemiyle ilgili ise son nefeste iman ile can verip veremeyeceğini seni kaygılandırıyorsa, mahşerde halinin nereye varacağını düşündürüyorsa, rıza-i ilahiyi nasıl tahsil edebileceğini hatırladıkça sana gözyaşı döktürüyorsa, İbadet ve taatini ve bütün amellerin hakka layık şekilde yapamadığın tasasını sana ilham ediyorsa, iyi bil ki sen saitsin. Ve bu çeşit kederin senin saadette olacağının delilidir. Kıymetli kardeşlerim, kendi kendinize bu muhakemeyi yapmanızı ve hükme varmanızı tavsiye ederek Behlül Dana Hazretleri'nin kıssasına devam ediyoruz. Behlül Hazretleri Harun Reşid'e hitaben devam etti. Ya Emirel Müminin, evet, yer altında en çok buyurduğunuz gibi ölüler vardır. Fakat onların sayısından daha çok dünya hayatında işledikleri kötülüklere pişman olup Allahsız ve ibadetsiz boşuna harcadıkları ömrü azizlerine hayıflanan ve bu sebeple maruz kaldıkları ilahi azaptan çok faydasız bir nedamet içinde feryat ve figanlar vardır. Bunların hepsi, ah biz ne yaptık,
ömrü azizimizi boşuna geçirdik, hayat sermayesini yele verdik, ebedi saadeti ve ahiret sultanlığını kaybettik. Yazık bize, vah bize diye ahı feryat ederler. Ve bu feryat ve figanları yerler altında yatan ölülerden çoktur dedi. Harun Reşit gafletle geçirdiği, isyan ve günahlarla yele verdiği ömür sermayesini hatırladı. Ahirette başına gelebilecekleri düşündü, hepsine pişman olarak ve gözyaşı dökerek tövbe ve istiğfarla gönül kirlerini temizledi ve huzur içinde sarayına avdet etti. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları, bu ilimleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadir.

ederdi. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağış

0: dostlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Ebu Davud, Edeb 58.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken, Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirdim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun, öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Ayşe!

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

40 Hadis-i Şerif. Abdullah İbni Amr radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olandır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanlarıdır. Müslümanlar komşuya ve diğer kardeşlerine iyilik ve ihsan etmekle emrolundukları için bunu yerine getirmekte sevap vardır. Bu vazifeyi en iyi bir şekilde yerine getiren de en büyük sevaba nail olur. Bu bakımdan komşuya en çok hayır ve yardımı dokunan, kazanacağı sevap bakımından en büyük dereceye yükselmiş olur. Arkadaşlara yapılacak iyilik de böyledir. Bu kimseler Allah katında en hayırlı kullar olurlar. Komşunun güzeli, eziyeti kaldıran değil, eziyetlere katlanandır, denmiştir. Kırk Hadis-i Şerif.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirle ölçülse ecir ve sevapta onlara ağır basar. Bunlar da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder, onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir." buyurdu.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: 40 hadisi şerif.
1: Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makam-ı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber aleyhisselam, onu sahiden gördün mü? Dedi. Adam, evet, dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O, Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. Bu hadis-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, komşusundan şikayet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail aleyhisselamın gelmesi komşu hakkının önemine delildir. İkincisi, zalim değil de mazlum durumda olan şikayetçinin Cebrail aleyhisselamı görebilmesi, mazlumun manevi derecesine bir işaret sayılır. Bunun için zalim mevkiine düşmektense mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Radyo Nida'dasınız. Nida'dan Gönüllere programı başladı. Hayırlara vesile olsun inşallah. Güzel Bursa'mızın güzel kardeşleri ve nerelerden dinliyorsanız. İnşallah bugünkü programda bilmemiz, öğrenmemiz gerekenleri herkesin anlayabileceği şekilde inşallah tekrar etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi çoğu şeyi öğrensek, bilsek de tekrar etmediğimiz zaman bazen akılda kalamayabiliyor. Hele hele bu bilgiler bizim hem dünyamıza hem de sonsuz olan ahiret hayatımıza yönelikse bu çok daha önem kazanıyor. İnşallah Nida'dan Gönüllere programında her Müslümanın bilmesi gereken en önemli konuları, kavramların ne olduğunu, ne anlama geldiğini öğrenmiş olacağız. Bilen kardeşlerimiz de güzel bir tekrar yapmış olacaklar. Hem size hem bize kolay gelsin.
1: Bir zamanlar yaşadığı hadiselerin görünen kısmından ziyade acaba hikmetleri nelerdir diye bu gayret içerisinde hareket eden hikmet ehli yaşlı bir tahta oyma ustası yaşarmış. Bu ustanın da hayata daima karamsarlıkla bakmayı huy edinmiş, her şeyden şikayet eden ve hiçbir zaman memnun olmayan ham bir çırağı varmış. Öyle ki ustası ne kadar güler yüzlüyse çırak o kadar asık suratlı, ustası ne kadar cömertse çırak o kadar cimri, ustası ne kadar yardımsever bir insansa çırak da o kadar bencilmiş. Başına gelen en küçük sıkıntıda bile yüzünü buruşturup hep şikayet edermiş. Ona göre hayat sanki hep kötülüklerden, sıkıntılardan, acılardan, gözyaşlarından, mutsuzluklardan ibaretmiş. Hikmet ehli olan o ustası bir gün bu çırağına bir ders vermek istemiş. Onu bakkala tuz almaya göndermiş. Adeti olduğu üzere çırak da yine her zaman olduğu gibi söylene söylene denilen şeyi yapmış. Ustasının yanına geldiğinde şimdi tuzun ne gereği vardı sanki? Bu ne saçmalıktır gibisinden bir tavırla tuzu ustasının önüne koymuş tak diye. Usta çırağını şöyle bir müddet süzdükten sonra sert bir üslupla bir avuç tuzu bir bardak suya döküp karıştırmasını söylemiş. İşin nereye varacağını henüz anlamayan çırak yine asık suratlı bir şekilde söyleneni yapmış. Ustası üslubunu biraz daha sertleştirmiş, demiş ki şimdi de yanımda çırak olarak devam etmek istiyorsan o karıştırdığın tuzlu su var ya onu içeceksin. Çırak ilk önce şaşırmış. Sonra yine kaşlarını çarpmış. Bir bardak tuzlu su neden içilir ki usta diye söylenmiş. Lakin ustasının daha evvel hiç görmediği sert bir yüz ifadesiyle kendisine hitap etmesinden dolayı zorlanarak da olsa bardaktan az bir yudum almış. Almasıyla da yüzünün şeklinin değişmesi ve af buyurun suyu tükürmesi bir olmuş. Bu hadise üzerine ustasının yüzündeki o sert bakışlar değişmiş, birden tatlı bir tebessüme dönüşmüş. Sonra da çırağına sormuş. Tadı nasıldı? Çırak kızgınlıkla tuzlu demiş, çok tuzlu, zehir gibiydi. Usta tebessümüne devam ederken elinden tuttuğu çırağı bu defa az ileride tatlı bir su gölünün kıyısına götürmüş. Az evvelki yaptığını burada da yapmasını söylemiş. Yani su içecek. Çırak bir avuç tuzu almış, şöyle göle serpiştirmiş, sonra da gölün tatlı suyundan kana kana içmiş. O ağzının kenarlarından akan suyu eliyle silerken ustası yine sormuş. Peki bunun tadı nasıldı? Bal gibi tatlı demiş çırak. Ustası devamla demiş ki, peki sana bir şey soracağım. tuz döktün ya, evet. O tuzun tadını alabildin mi? Çırak, hayır demiş, tuzun tadını alamadım. Sanki tuz bu gölün içinde kayboldu gitti. Evet, mesele tamamlanmıştır. Hikmet ehli usta, suyun yanında diz çökmüş olan çırağının yanına oturmuş ve ömrü boyunca ona unutamayacağı şu dersi vermiş. Evladım, hayatımızdaki dertler, sıkıntılar, ızdıraplar tuz gibidir. Ne az ne çok. Bunların miktarı aslında hep aynı. Ancak bu sıkıntıların kişiye ne kadar tesir edeceği, onun neyin içine konulacağına bağlı. Yani bir sıkıntın, ızdırabın olduğunda yapman gereken şey, gönül dünyanı genişletmek, duygularını zenginleştirmektir evladım. Bardak olmayı bırakıp göl olmaya çalışmaktır. O anda göremesen bile o sıkıntıların sonucundaki güzellikleri görebilmektir. Ne güzel anlatmışlar. Hayatımız hep böyle. O iç dünyamızın çektiği imtihanlar, sıkıntılar, bazen etraftaki insanlara bunları anlatmamaya, çaktırmamaya çalışıyoruz. Bizi böyle bilmesinler, görmesinler diye. Veya sevdiğimiz insanlara hasta olduğumuzu, başarısız olduğumuzu, örneğin onları üzecek bir olay var, bir haber var bizde, onu anlatmamak için özellikle anne babalarımız nasılsın evladım dediği zaman, dişimizde zonklasa, midemizde bulansa, parasız kalsak, işten de kovulsak, hamdolsun iyiyim anne baba deriz. Bunun yine sebebi karşımızdaki insanı üzmemektir. Bazen de hep böyle neşeli insanlar görürüz. Ya bu adamların, bu hanımların, teyzelerin hiç mi derdi sıkıntısı yok deriz. O kadar güleç yüzlü, mütebessim çehreli insanlar. Dışarıdan bakıldığında öyle. İşin özü şu kardeşlerimiz, biz müminler olarak birbirimize gösterdiğimiz neremiz dış görüntümüz. İçimizi kim görebilir? Sadece Allah Celle Celaluhu. Ve zatının bildirdiği zatlar, insanlar, Allah dostları diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah Teala sizin dış görüntünüze bakmaz. Yani namazdaki eğilip kalkmamıza bakmıyor. O esnada içimizin hangi niyette, ihlasımızın, samimiyetimizin ne durumda olduğuna bakıyor. İçimizi de biliyor. Söyleyemediklerimizi, 10 dakika sonra yapacağımız her şeyi de, hayatımız boyunca biriktireceğimiz veya tercihlerimizi de. Ama bunun dışında ne ben senin kalbinden geçeni bilebilirim ne de sen benim. Düşünmemiz gerekenlerden bir tanesi, kılık kıyafetimize verdiğimiz önemi iç dünyamıza da verebilmektir. Dış görüntümüz bize bir şeyleri tam olarak kazandırmıyor kardeşlerim. Hiçbirimizin şu anda nasıl son nefes vereceğimizin ve amel defterimizi sağdan mı yoksa soldan mı alacağız Allah korusun garantisi yok. İç dünyanda ne varsa aslında olsun. Bugün şehirde yaşıyoruz birçoğumuz. Kalabalıklar, araçlardan gelen sesler, her tarafta uydular, cep telefonu sinyalleri, bir koşuşturma hengame var. Yani bir bakıma etrafımızda çok kalabalık insanlar var. Ama bugün yaşanan psikolojik sorunlara baktığınızda, bunalım rakamlarına baktığınızda, şehirlerde rakamlar kat kat artıyor. Neden biliyor musunuz? Evet etrafımızda çok insan var. Bazen otobüste bir yere gideceksiniz, oturacak yer bulamıyorsunuz, sıkış tepiş gidiyorsunuz, koca koca binalarda yüzlerce kişi kalıyoruz. İş yerlerinde belki onlarca insanla beraberiz ama bir yalnızlık var. İşte buna denilen şey şudur. Kalabalıklar arasında kendini yalnız hissetmek. İşte o iç dünyası dediğimiz mevzu da buradan geliyor. Aslında biz maske takmaya o kadar alışığız ki. Nasıl mı? Çocukluğumuzdan beri onu yapma, şunu yapma. Şöyle yap, onun oğlu gibi yap, bunun kızı gibi ol diyerek bizi yönlendiren anne babalarımız yüzünden başka bir maske taktık. Yani kendimiz olmadık. İlerleyen yaşlarda bu devam etti. Kendi fikrimi söylersem, şu tercihte bulunursam, hayır yapma bunu dendi. Tekrar başka bir maske taktık. Ve şimdi milyarlarca insan kendi başına kaldığı zaman ayrı, hanımıyla kocasıyla ayrı, sokakta ayrı maskeler takan insanlar olduk. Yani kendimiz olamadık işin özü. Halbuki şekil olarak binlerce insan arasında yalnız kalan insanlar olduğu gibi bir ailesi var. Dışarıdan baktığınız zaman ne güzel torunlarıyla, geliniyle, ne bileyim damadıyla bir aile portresi var. Ama gelin görün, dışarıdan göründüğü gibi değil. Belki saray yavrusu denilecek bir yerde oturuyor o hanımefendi kardeşim. Belki arabası bilmem kaç milyon insanın hayalini süslüyor. Keşke benim olsa diyorlar. O araba kendisine tahsis edilmiş. Hatta şoförü var vesaire. Ama gelin görün mutsuz bir hayatı var. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Aynen onun gibi insanların iç dünyalarını kimse bilemez kendisinden başka. Kardeşlerim, Bayezid-i Bistami Hazretleri, Allah rahmet buyursun, ilaç yaparken rastladığı bir hekime sormuş. Ey tabip demiş, sende benim hastalığıma ilaç var mı? Hekim, tabi efendim demiş, ama daha önce sormalıyım, hastalığınız nedir acaba? Cevaba bakın şimdi, benim demiş hastalığım günah hastalığı. Tebessüm etmiş hekim, efendim demiş, günah hastalığının ilacını ben bilemem. Bir yeriniz ağrıyorsa ancak onu yapabilirim. O esnada Bayezid-i Bistami Hazretlerinin yanında bulunan meczup bir genç bu sözlere kulak aşinalığı olmuş. Baba demiş, buyur evladım, senin hastalığının ilacını ben biliyorum demiş. Allah Allah demiş, söyle bakalım. Ey delikanlı, benim hastalığımın ilacı nedir? Halkın meczup gördüğü, belki de hakikatte bir arif zat olan o genç, günah ilacını soran Bistami'ye şöyle ilacı tarif etmiş. Bakarsanız bu ilaç hem bana hem size lazım olur, aklımızın bir köşesinde kalsın. Başlamış ilacı tarif etmeye. Baba, şimdi sen 10 dirhem tevbe köküyle 10 dirhem istiğfar yaprağı alacaksın. Bunları kalbinin havanına koyacaksın. Tevhid tokmağıyla döve döve ezeceksin. İnsaf eleğinden şöyle geçireceksin. Akıttığın gözyaşlarınla yoğuracaksın. Sonra alacaksın onu, aşk fırınında pişireceksin. Tamam mı baba? Böylece o hazırladığın macundan her gün 5 kaşık al. Hastalığından eser kalmaz. 5 kaşıkta 5 vakit namaz. Tabi şaşırmış Bayezid-i Bistami, içini çekmiş. Sen demiş neler dedin? Senin gibi ariflere, mecnun diyerek kendilerini akıllı sananlara demiş eyvahlar olsun. Ya gerçekten de öyle değil mi? Kimin deli, kimin veli olduğunu öyle anlayamazsınız. Behlül Dana Hazretleri varmış zamanında, daha evvel münhasır bir program yapmıştık. Deli zannetmişler Nasreddin hocalar, deli zannetmişler. Halbuki daha akıllı olduğu için cevap veremeyince bir şeylere, ya deli işte demişler. Evet, yani kardeşlerim, içimizdeki yapamadıklarımız, günahlarımız, pişmanlıklarımız, gelecek ile ilgili hedeflerimiz, o ana kadar edindiğimiz acı tecrübeler, işte bunların hepsi bizim iç dünyamızı oluşturuyor. Bu iç dünyayı düzeltmenin, tedavi etmenin de yolları var. Nasıl ki karnımız acıktığı zaman Allah'ın nimetlerinden Celle Celaluhu hangileri varsa hemen yemeye çalışıyoruz, değil mi? Susadığımız zaman keza öyle, ruhumuzun da nasıl doyurulması gerektiğini üstadlar anlatıyor. Bununla alakalı olarak size bir şey nakletmek istiyorum. Bir kul için halkın nazarından ziyade Hakk'ın nazarı daha üstün olduğu zaman İrfan yolları açılır derler. Yani el alem değil de Allah Celle Celaluhu'nun nazarında ben nasılım diye düşünmek. Eğer diyor bir insan Ahmet için, Mehmet için, kocası için, hanımı için, patronu için değil, Allah rızasını düşünerek her işini yaparsa çok başka bir sır ve derinlik elde eder. Değerli kardeşlerim, hayatı ahiret penceresinden seyredebilen bir mümin, kadın veya erkek, Allah'ın kendisine verdiği o hediyeleri, nimetleri, lütufları, bunların yanında başına gelen o istemediği, içine attığı musibetler var ya, belalar var ya, bunların bir imtihan olduğunu bilen insandır. Tekrar ediyorum, o kadar lütuf var, sayısını söyleyemeyeceğimiz şekilde Allah'ın hediyeleri var, bize ihsan etmiş değil mi? Vücudundan bak etrafına kadar. Havadaki oksijen miktarı tam senin istediğin gibi. Yiyecekler çeşit çeşit, meyvelere bakıyorsun, hepsi bir kılıfın içerisinde hazırlanmış, bir paketleme yapılmış. Mandalina yiyeceksin, sen tazecik yiyebil diye hemen ağaçtan koparıldığı gibi bozulmuyor, çürümüyor. Elma, elmanın dışında bir kabuk var. Hepsi senin için düşünülmüş vesaire. Daha neler var neler. Hayvanlar senin emrine verilmiş. Tamam. Bunlar nasıl bir lütufsa, imtihan da bir hikmet vardır bunun içinde bana gelmiş demek lazım. Yani hastayım ben, ne yapacağım? Allah'ın takdiri. İyileşip iyileşmemem kendisinin vereceği bir karardır. Doktora gitmeme gerek yok. Veya doktor bana şunu yemeyi yasakladı, kaderimde varsa o olur. Bu doğru bir inanış değildir. Elinden geleni yapmak, yani tedbirini aldın, emniyet kemeri gibi düşün ama kaza oldu. Elinden geleni yaptın ama oldu, bu ayrı. Yani kardeşlerim, biz imtihan dünyasında yaşadığımız, unutmadığımız an ve nasıl bir Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğumuzu aklımıza getirebildiğimiz an ruh dünyamız, yani içimizdeki dinamikler de güçlenecek. Bir bina düşünün, bu bina 8 katlı olsun. Normalde inşaat ustaları veya mimarlar diyor ki, mühendisler daha doğrusu, efendim 8 katlı bir apartmanın en az 2 veya 3 katı ne olması lazım? Temelinde gömülmeli, yani sağlamlık için. E şimdi siz 8 kat çıktınız ama temeliniz sağlam değil. Bir deprem geldi, bittiniz. Bu çok önemli. Sen dışına ne kadar önem verirsen ver, kılık kıyafetine, insanlar seni öyle görsünler, böyle bilsinler, ama içini sen eğer sağlamlaştırmazsan, Allah muhafaza, o yüksek gibi görünen binanın bir anda yer ile yeksan olduğunu görmen uzun sürmez. Kardeşler, El-Enbiya suresinin 35. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Yani kardeşlerim, dünyada bunun örneği çok. Allahu Teala kuluna zenginlik verir. Peki imtihanı bitti mi? Aslında yeni başladı. Malı içerisinde yetim ve yoksulun hakkı olan, yani zekatını verdi mi? Bu parayı nasıl harcıyor? Kuluna fakirlik verdi. Peki o fakirlik zamanında, zor durumda nasıl bir gönül teslimiyeti taşıdı kulu? İsyan mı ediyor mesela? Veya hastalık veriyor, sabrediyor mu? Nereden geldiğini biliyor mu bunların? Kuluna halkın idaresini veriyor, yani yöneticiliği. Diyelim bir birimde yönetici veya askerde komutan, ülkenin idarecisi veya evin reisi erkek, örnek. Acaba emri altındakilerin veya sorumlu olduğu insanların hak ve hukukuna riayet ediyor mu? Yetim, yoksul ve fakire nasıl bakıyor? Yani hepimizin bu anlatılanların içinde mutlaka bir payımız var. Kimimiz zenginlikle, kimimiz fakirlikle, kimimiz evladımızla, kimimiz hastalıklarla, kimimiz yuvamızla, karı koca ilişkilerinde değil mi? Herkes ilgilendiriyor. İşte bize düşen, bunlardan hangisinde olursak olalım, daima Allah'a dönmek Celle Celaluhu ve gönül huzurumuzu muhafaza edebilmektir. O kadar açık ve net bir lisanla Rabbimiz Celle Celaluhu bize buyuruyor ki, işte El-Mülk suresinin 2. ayeti mealen, o ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Daha nasıl buyurulsun? Ben içimi temizlemek istiyorum bu bahsettiğiniz şeyi, konuşmaları anlıyorum. Peki ben nasıl içimi temizlerim? Birincisi diyor, o güne kadar duyduğun gereksiz bilgiler, zihninde depoladıkların bir anda hayatını değiştirmene engel olabilir. Ama ısrarla yapman gereken sıralama şu. 1. Hemen namaz nasıl kılınır? Buna eğileceksin, önem vereceksin. Allah'ın haramları nelerdir? Helal nelerdir? Peygamberlerden bahsediyorlar. Bunlar kimlerdir? Kısaca, çok ayrıntıya girmene lüzum yok. Peygamber Efendimiz diyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Peki, peygamberimin hayatı nasıl? Ayrıntılara girmeden bilmem lazım. Bir hanım kardeşim, özel zamanlarında nasıl oruç tutmalı, nasıl ibadet etmeli, temizlik nasıl oluyor? İş yeri açan kardeşim, ticarette hukuk nasıl, fıkıh ne diyor? Bütün bunları bilmemiz lazım. İşin ibadet boyutu da hemen ardından geliyor. Evvela öğrenmek, helal haram ne, duaları, namazın nasıl kılınacağını, hemen ne yapmak? Namaza başlamak lazım. Hayatımızdan haramlar varsa onlara set çekmemiz lazım. Bu zamana kadar dikkat etmemiştik ama bir dakika, benim hayatımda bu var ve bu dinen Allah'ın sevmediği bir şey deyip onu çıkarmamız lazım. Arkadaş çevremiz, daha önce bizi günahlara davet eden ve hayatımızın maalesef mahvolmasına vesile olmuş olan o arkadaşlıklara mesafe veya yeri geldiğinde Allah rızası için, ahiretiniz için son vermeyi bileceğiz. İşte bunlar sizin ruhunuzun sesleridir. Kulağınızı tıkarsınız, biraz daha eğleneyim, biraz daha yaşım ilerlesin, biraz daha şu olsun derken zannedersiniz ki vicdanınız bunu istiyor. Hayır, onu nefsiniz, yani şeytana kendisini pazarlamış, şeytanla kol kola girmiş olan nefislerimiz bunu söylüyor kardeşlerim. Bizim vicdanımız yapma Ayşe diyor, yapma Musa diyor, İbrahim ne olur namaza dur diyor. Şu harama bakma diyor. Bunu duymak lazım. Kardeşler, söyler misiniz bir dosta, bak dostluk kavramı, bir dosta dostun cefası nasıl ağır gelir? Samimi olduğun bir insan var, o kadar yakınsın ki, ondan böyle bir ağırlık gelse bile dersin ki olsun ya, bugünün tabiriyle bende kredisi çok, primi çok olsun, müsamaha gösterirsin. Cefa ve ızdırap bir şeyin içi gibidir. Dostluk onun kabuğuna benzer. Dostluğun belirtisi ne? Belalardan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost olmak bu değil midir? İyi gün dostları dediğiniz şey sıradan şeylerdir. Ama dost uğruna o ateşlere atılmak, afetlerden, mihnetlerden bir başkasına gitmek, yine Allah yolundaysa, doğru mu? İşte sen de diyor, Allah-u Teala'yı dost olarak bil, kimseyle mukayese etme ve ondan gelene ne yapalım, hoş geldin de. Diyor ya, kapıyı çalıyor, buyurun kimsiniz? Ben bir misafirim, gezginim. Allah misafirim sana Celle Celaluhu. Defol git başımdan diyemezsiniz. Veya Allah rızası için bir su verir misin? Vermen icap eder gibi düşünün. Kardeşlerim, işin özü ve hasılı, Firavun kıssaları, Haman kıssaları, Nemrut kıssaları, Yusuf aleyhisselamın zindanda yaşadıkları, bunlar hikaye olsun diye anlatılmadı bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklarla yaşadığı şeyler bize laf olsun diye anlatılmadı. Bunlardan ibret almamız için ve bize söylendi ki sen nasıl bugün o iç dünyanda bazı depremler yaşadın, senin peygamberin de yaşadı, diğer peygamberler de yaşadı, Allah'ın dostları da yaşadı, kadınlar, erkekler de yaşadı. Sen yalnız değilsin, onların iç sıkıntıları, bazı imtihanı ağır geldiği zaman döktüğü gözyaşları, bak sende de var. Üzülme, artık bir silkin ve kendine gel, evvela içinle barış.
0: Radyo Nida'da, Nida'dan Gönülleri programında yeniden beraber olmak ümidiyle. Hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: İçinizde saf inancın sevinciyle açan çiçekler varsa, bu çiçeklerin çürümemesi için dua etmeli. Bu lütuftur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren Rabbim.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bu aşk bir bahri uğur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Sevgili, sen gitmiştin, koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin, ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bize. Değil mi efendim?

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtaç.

muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan. Uzandıkça verilen, böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız.